0: geliyor.
1: Bu geceden sabahın ilk ışıklarına kadar.
2: Sabahın ilk ışıklarına kadar.
1: En güzel soğullar.
2: En güzel soğullar.
1: Radyo Sahil'de.

0: Sahil. Körfez'in en güçlü sesi. İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de.
1: Şimdi Radyo Sahil'de.

İçimde koskocaman bir yer. Sana da başkalarına da yeten. Bu yürek aşkla ölür bin defa, bin defa doğar aşkla yeniden.

Bilim anlamsız bu savaş. Savaşlardan daha güçlüdür aşk. Bitecek kavgalar, bitecek ki bu hayat. Sevgilim bizi aşk kurtaracak.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde tek tıkla dünyanın her yerinden bize ulaşın. Radyosahil.com.tr. Dünyanın her yerinden dinleyin.

0: radyosahi.com.tr.
1: Radyo Sahil.
0: Körfez'in en güçlü sesi.
1: Tam 95'te.
2: Radyo Sahil.

beni de Allah yarattı. Aşka tövbe etmekte zor yârim, bir daha böyle sevmekte. Ömründe bir kere yandı kalbim, bu canı

ister evde, ister arabanda, ister iş yerinde. radyosahil.com.tr Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.

kader seni değil hepçilerdi. Bütün aşıkların

ağaçların yağmur duası gibi. Öylesine hasret

0: kader seni değil, çile verdi. Bütün aşklarım çektiği gibi, bütün aşklarım çilesi gibi.
1: Körfez'in en güçlü sesi Radyo Sahil.

Samet derim, Samet ten benden. Önce babam Rolex'ten giri. Makinalı sens of minigam 10 miligram. Ekstra bir 10 miligram. Çarşafı ver abi toz gelsin ya bak kal. Düşmanım yok döküyorum dost gibi kan. No limit lan los gibi boz boz kok. Komplike yap boz gibi kafa karıştır. Yalı Yunusların denizine dal 100K gece konseri yap.

0: hayaller kurulur ve o hayaller Viyonla Event'te gerçeğe dönüşür. Düğün, nişan, kına ve mezuniyet baloları için doğru adres Viyonla Event. Ali Ağa Merkez'de çam ağaçlarının altında geniş ve ferah alanıyla her organizasyona ev sahipliği yapıyor. Erken rezervasyon fırsatlarını kaçırmayın. Viyonla Event iletişim 0554 130 01 99.
1: Reklamlar bitti.
2: Geçmişten günümüze en hit şarkılar.
3: Geçmişten günümüze en hit şarkılar. Şimdi radyo sahilde.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. radyosahil.com.tr Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde tek tıkla dünyanın her yerinden bize ulaşın. Radyosahil.com.tr. Dünyanın her yerinden dinleyin.

0: Reklam. Reklam.
1: Mekan sadece duvarlardan ibaret değildir. Bir histir. Sema Duyar Design Stüdyo olarak ev, ofis, eczane, klinik ve kafe gibi tüm yaşam alanlarını tasarlıyoruz. Sadece tasarım değil, anahtar teslim çalışıyoruz. Estetik, konfor ve işlevselliği bir araya getiriyor. Hayal ettiğiniz mekanı baştan sona gerçeğe dönüştürüyoruz. Adres: Folkart Towers B Kule Bayraklı, Akmar Apartmanı Ali Ağa, İzmir. İletişim 0543 715 1505. Instagram: Sema Duyar Design Stüdyo.
2: Ali Ağa, hazır mısın? Stilin yeniden yazılıyor. Aura My Style İzlems kapılarını açıyor. Şıklığın en iddialı haliyle. Klasikte asalet, sporda özgürlük, ölçülü giyimde modern dokunuş ve büyük bedende trendin en güçlü hali. Tarzın sıradan olmasın, farkın konuşulsun. Kendi auranı yarat, girdiğin her ortamda iz bırak. Çünkü stil bir seçim değil, bir duruş. Aura My Style İzlems, Merkez Cami yanında.
3: Gürkanlar Halı'da Büyük Bayram Kampanyası. Yeni koleksiyon halılarda %30, seri sonu halılarda sınırlı adette %60 indirimler sizleri bekliyor. Avantajı ve kaliteyi yakalamak için Fevzi Paşa Caddesi mağazamıza bekliyoruz.
2: Lezzetin adresi Ali Ağa'da değişiyor. Nazilli'den gelen eşsiz tat, altın kürek hizmeti açıldı. Dumanı üstünde çıtır pideler, enfes lahmacunlar ve damak çatlatan kebaplar. Pizzadan dürüme, sıcacık çorbalara kadar aradığınız her şey burada. Lezzetin kökleri Nazilli'den, ustalığı altın kürekte. Sizi bu özel tat yolculuğuna davet ediyoruz. Yeni Mahalle Devlet Hastanesi karşı sokağa numara 10 Taksim A. Sipariş hattı 0547 399 0909. Altın Kürek, bir mekandan fazlası bir lezzet hissi.
4: Bütün dünya.
5: Şehrin gürültüsünden uzak, manzaraya karşı keyifli bir mola. Ali Ağa'da deniz ve doğa manzarası eşliğinde seyir, kafe ve restoran hizmetinizde. Zengin kahvaltı çeşitleri, özenle hazırlanan ana yemekler, tatlılar, sıcak ve soğuk içecekler, ayrıca doğum günü, söz, nişan ve özel gün organizasyonları, dostlarınızla buluşmak, ailenizle güzel vakit geçirmek için doğru adres. Seyir Kafe 0554 907 1279 menu.seyirkafe.net. Seyir Kafe ve Restoran, manzara, lezzet ve keyif bir arada.
6: Reklamlar bitti. Reklamlar.

0: Akdeniz'in en güçlü sesi Radyo Sahil.
1: Bir şarkı daha yapacağım. Adı unuttum seni olacak. Belki de kimseleri aramıyorum. Tanrım, bu yaraları kim saracak?

0: radyosahil.com.tr.
1: Radyo Sahil.
0: Körfez'in en güçlü sesi.
1: Tam 95'te.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. radyosahil.com.tr Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.

0: Yeni sezon yeni dokunuşlar. Eğmeci perde ile modern tarz, şık detaylar ve kusursuz mekanlar şimdi hayat buluyor. Modern tül, zebra ve fon perde modellerinde eğmeci perde farkını keşfedin. Kalite, estetik ve kusursuz işçilikle eğmeci perde yaşam alanlarınıza yepyeni bir hava katıyor. Siz hayal edin, eğmeci perde en şık haliyle gerçeğe dönüştürsün. Fevzi Paşa Caddesi numara 103 Taksim B Migros yanı. Eğmeci perde tasarım Cafer Eğmeci. İletişim 232 655 69 69. Aşkı
1: Euro Repar, Euro Repar. Tam yarım asırdır araçlarınızın sorununu çözen, sorunsuz sürüşler sağlayan Niyazi Usta, şimdi Euro Repar kar servis güvencesini de sizlere sunuyor. Ayrıca Çetinler Yedek Parça mağazamızda tüm marka ve modellerin dilerseniz orijinal, dilerseniz muadil parçalarını da bulabilirsiniz. Servis adres: Sanayi Sitesi Cami Sokağı. Bilgi 618-04-56. Yedek Parça Cami Sokağı arkası. Bilgi 618-04-57.
2: Markası, modeli ne olursa olsun her aracın dünya çapında uzman bir servisi var. Euro Repar Car Servis. Aracınıza iyi bakar. Euro Repar, Euro Repar.
3: Şehrin gürültüsünden uzak, manzaraya karşı keyifli bir mola. Ali Ağa'da deniz ve doğa manzarası eşliğinde seyir, kafe ve restoran hizmetinizde. Zengin kahvaltı çeşitleri, özenle hazırlanan ana yemekler, tatlılar, sıcak ve soğuk içecekler. Ayrıca doğum günü, söz, nişan ve özel gün organizasyonları. Dostlarınızla buluşmak, ailenizle güzel vakit geçirmek için doğru adres: Seyir Kafe. 0554 907 1279. menu.seyirkafe.net. Seyir Kafe ve Restoran. Manzara, lezzet ve keyif bir arada.
4: Reklamlar bitti. Körfez'in en güçlü sesi Radyo Sahil tam 95'te.

Geçmişten günümüze en hit şarkılar, en hit şarkılar. Körfez'in en güçlü sesi, Radyo Sahil, tam 95'te.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de. Radyo Sahil.

0: İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde, geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de.
1: Şimdi Radyo Sahil'de.

0: Ali Ağa'da lezzetin yeni adresi Kafkas Döner açıldı. Lokum gibi yumuşacık incik tavuk lezzeti, günlük taze malzemeler ve eski usul döner lezzetiyle. Açılışı özel. Gel al da tavuk dürüm ve ekmek arası sadece 100 lira. Hızlı servis, doyurucu porsiyonlar, unutulmaz tatlar. Sipariş hattı 0539 725 8801. Adres Kültür Mahallesi 275 Sokak numara 4 Taksim B. Merkez Camii 100 metre ilerisinde. Kafkas Döner. Lezzeti keşfet, farkı yaşa. Gürkanlar Halı'da Büyük Bayram Kampanyası. Yeni koleksiyon halılarda %30, seri sonu halılarda sınırlı adette %60 indirimler sizleri bekliyor. Avantajı ve kaliteyi yakalamak için Fevzi Paşa Caddesi mağazamıza bekliyoruz.
1: Ali Ağa, hazır mısın? Stilin yeniden yazılıyor. Aura My Style İzlems kapılarını açıyor. Şıklığın en iddialı haliyle. Klasikte asalet, sporda özgürlük, ölçülü giyimde modern dokunuş ve büyük bedende trendin en güçlü hali. Tarzın sıradan olmasın, farkın konuşulsun. Kendi auranı yarat, girdiğin her ortamda iz bırak. Çünkü stil bir seçim değil, bir duruş. Aura My Style İzlems, Merkez Cami yanında.
2: Reklamlar bitti.
3: Körfez'in en güçlü sesi Radyo Sahil. Körfez'in en güçlü sesi Radyo Sahil. Tam 95'te.
4: Kaliteli, doğru, etkili, özgür, anlaşılır, düzeyli. Radyo Sahil Haber.
5: Yerel gündem.
6: Mutlu günler. Bugün 21 Mayıs 2026 Perşembe. Sahil FM'de bültenimiz yerel gündemle devam ediyor. Ali Ağa'da Kurban Bayramı öncesinde kurbanlık kesim fiyatları Ali Ağa Esnaf ve Sanatkarlar Odası tarafından açıklandı. Oda Başkanı İsa Özbek, kesim fiyatlarının İzmir Kasaplar Odası'nın girişimiyle İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği tarafından belirlendiğini açıkladı. Kurban Bayramı'na sayılı günler kala Ali Ağa genelinde uygulanacak kurban kesim ücretleri netleşti. Belirlenen tarifeye göre bayramın birinci günü büyükbaş kurbanlık kesim bedeli 4500 lira, küçükbaş kesim bedeli ise 1200 lira oldu. Bayramın ikinci günü büyükbaş kesimleri 3500 lira, küçükbaş kesimleri 900 lira, bayramın diğer günlerinde ise büyükbaş kesimleri 700 lira, küçükbaş kesimleri ise 260 lira olarak uygulanacak. İzdeniz Genel Müdürlüğü'nün Urla ve Mordoğan'a hafta sonları düzenlediği günübirlik gemi seferleri bu yıl Kurban Bayramı'na özel düzenlenecek. İlk sefer bayramın 3. günü 29 Mayıs Cuma günü yapılacak. 30 Mayıs Cumartesi ve 31 Mayıs Pazar da devam edecek. Gemiler Karşıyaka iskelesinden hareket edecek, Konak iskelesine uğrayarak Mordoğan ve Urla için yola çıkacak. Bayramın ardından okulların kapanmasıyla birlikte Cumartesi ve Pazar günleri hava ve deniz müsaadeli olarak yapılacak yaz seferleri Konak, Karşıyaka iskelelerinden Urla ve Mordoğan ilçelerine düzenlenecek. Ali Ağa Gençlik Merkezi Spor Kulübü sporcusu Merve Nisa Mızrak, Erzurum'da devam eden Okul Sporları Yıldızlar Türkiye Şampiyonası'nda 55 kilo yıldız bayanlar kategorisinde Türkiye ikincisi olarak önemli bir başarıya imza attı. 2026 yılı Milli Eğitim Bakanlığı Okul Sporları faaliyeti kapsamında İzmir'de gerçekleştirilen seçme müsabakalarında şampiyon olan başarılı sporcu, ardından Uşak'ta düzenlenen Türkiye yarı final müsabakalarını da zirvede tamamlayarak Erzurum'daki finallere katılma hakkı elde etmişti. Erzurum'da gösterdiği üstün performansla Türkiye ikinciliğine ulaşan Merve Nisa Mızrak, hem Ali Ağa'nın hem de kulübün gururu oldu.
7: Hava durumu.
6: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre bölgemiz genelinde havanın çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bakırçay bölgemizde bulunan ilçelerimizin hava sıcaklıkları ise şöyle: Bergama 26, Çiğli 26, Dikili 23, Foça 24,

0: radyosahil.com.tr.
1: Radyo Sahil.
0: Körfez'in en güçlü sesi.
1: Tam 95'te.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde tek tıkla dünyanın her yerinden bize ulaşın. radyosahil.com.tr Dünyanın her yerinden dinleyin.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. radyosahil.com.tr Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.

0: Şarkılar. Körfez'in en güçlü sesi. Radyo Sahil tam 95'te. Reklam.
1: Nesilden nesile taşınan gerçek döner lezzeti. 1980'den beri Uğrak Büfe. Dönerin gerçek lezzeti. Üstelik başka yerde şubesi yok. Uğrak Büfe Yeni Türk Telekom karşısında. Alo paket 616-5333. Şehir değişir, insanlar değişir ama bu lezzet hep kalır. Uğrak Büfe.
2: Siz hayal edin, biz gerçeğe dönüştürelim. Savran Mobilya ve Yapı Dekorasyon'la evinizde yenilenme başlıyor. Hazır mutfak ve modern banyo tasarımlarında uygulama öncesi birebir çizim ve görsellerle hayalinizdeki tasarımı önceden görün. Otomatik pergole, cam balkon, giyotin cam ve PVC sistem çözümleriyle yaşam alanlarınız 4 mevsim konfor kazanır. Güven, estetik, kalite, hepsi tek adreste. Savran, Hasbiyefendi Mahallesi, Şair Namık Kemal Caddesi numara 142 Taksim A, Yeni Şakran, 0507-472-9164. Savran Mobilya ve Dekorasyon, eviniz bizim imzamız.
0: Reklamlar bitti.
3: Radyosahil.com.tr.
0: Radyo Sahil.
3: Körfez'in en güçlü sesi.
0: Tam 95'te.

0: Reklam. Reklam.
1: Mekan sadece duvarlardan ibaret değildir. Bir histir. Sema Duyar Design Stüdyo olarak ev, ofis, eczane, klinik ve kafe gibi tüm yaşam alanlarını tasarlıyoruz. Sadece tasarım değil, anahtar teslim çalışıyoruz. Estetik, konfor ve işlevselliği bir araya getiriyor. Hayal ettiğiniz mekanı baştan sona gerçeğe dönüştürüyoruz. Adres: Folkart Towers B Kule Bayraklı, Akmar Apartmanı Ali Ağa, İzmir. İletişim 0543 715 1505. Instagram: Sema Duyar Design Stüdyo.
2: Gürkanlar Halı'da Büyük Bayram Kampanyası. Yeni koleksiyon halılarda %30, seri sonu halılarda sınırlı adette %60 indirimler sizleri bekliyor. Avantajı ve kaliteyi yakalamak için Fevzi Paşa Caddesi mağazamıza bekliyoruz.
3: Şehrin gürültüsünden uzak, manzaraya karşı keyifli bir mola. Ali Ağa'da deniz ve doğa manzarası eşliğinde seyir, kafe ve restoran hizmetinizde. Zengin kahvaltı çeşitleri, özenle hazırlanan ana yemekler, tatlılar, sıcak ve soğuk içecekler. Ayrıca doğum günü, söz, nişan ve özel gün organizasyonları. Dostlarınızla buluşmak, ailenizle güzel vakit geçirmek için doğru adres: Seyir Kafe. 0554 907 1279. menu.seyirkafe.net. Seyir Kafe ve Restoran. Manzara, lezzet ve keyif bir arada.
4: Euro Repar, Euro Repar.
5: Tam yarım asırdır araçlarınızın sorununu çözen, sorunsuz sürüşler sağlayan Niyazi Usta, şimdi Euro Repar kar servis güvencesini de sizlere sunuyor. Ayrıca Çetinler Yedek Parça mağazamızda tüm marka ve modellerin dilerseniz orijinal, dilerseniz muadil parçalarını da bulabilirsiniz. Servis adres: Sanayi Sitesi Cami Sokağı. Bilgi: 618-0456. Yedek Parça Cami Sokağı arkası. Bilgi: 618-0457.
6: Markası, modeli ne olursa olsun her aracın dünya çapında uzman bir servisi var. Euro Repar Car Servis. Aracınıza iyi bakar.
7: Euro Repar, Euro Repar.
8: Lezzetin adresi Ali Ağa'da değişiyor. Mazilli'den gelen eşsiz tat, altın kürek hizmeti açıldı. Dumanı üstünde çıtır pideler, enfes lahmacunlar ve damak çatlatan kebaplar. Pizzadan dürüme, sıcacık çorbalara kadar aradığınız her şey burada. Lezzetin kökleri Mazilli'den, ustalığı altın kürekte. Sizi bu özel tat yolculuğuna davet ediyoruz. Yeni Mahalle Devlet Hastanesi Karşı Sokağı numara 10 Taksim A. Sipariş hattı 0547 399 0909. Altın Kürek. Bir mekandan fazlası, bir lezzet hissi.
9: Bütün dünya.
10: Reklamlar bitti.
11: Körfez'in en güçlü sesi. Radyo Sahil. Tam 95'te.

Müziğin renklerini keşfetmeye hazır olun. Özlem'le Rengarenk programı size Radyo Sahil'in renkli dünyasında eşsiz bir müzik serüveni sunacak. Hazır mısınız? Özlem'le Rengarenk başlıyor.

Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Efendim, herkese merhabalar, nasılsınız? Umarım iyisinizdir, umarım güzel bir hafta geçiriyorsunuzdur. Vallahi iki gün izinliydim. Biraz işler güçler vardı, bir de 19 Mayıs olunca. Dün de birazcık böyle teknik problemler çıktı. Aslında buradaydım ama yayına giremedim. O sebepten ötürü bugün çok şükür ki kaldığımız yerden devam ediyoruz. Umarım güzel bir haftaya başlangıç yapmış ve o şekilde sonlandıracaksınızdır. Şöyle bol paralı, bol mutlu. Bugün günlerden Perşembe. Kafa nereye biz oraya yapacağız. Bu arada artık eski normal yayın akışıma geçmiş bulunmaktayım an itibariyle. Saatlerimiz 12'yi gösterene dek buralarda olacağım. Yani 10-12 arasında yayında olmuş olacağım ekstra bir saati. Yaz dönemi de olduğu için tekrar normal akışımıza dönmüş bulunmaktayım an itibariyle. İlk saatimizi En Gözle Döner restoran sponsorluğunda açıyorum. Hemen selamlarımızı da yollayalım. Şu an araçlarında bizleri dinlemekte olan tüm sürücülerimize kazasız belasız bir yolculuk diliyorum. Gözünüz yolda, kulağınız radyo sahilde olsun. İş yerlerinde emek harcarken bir yandan bizleri dinleyen sevgili esnaflarımız, işçilerimiz, işverenlerimiz. Sizlere de kolay gelsin, bol bereketli, bol kazançlı bir gün diliyorum. Evlerinde eşlik edenlere de kocaman sevgilerimi, saygılarımı, selamlarımı yolluyorum. O zaman özlemle rengarenkte bugün kafa nereye biz oraya En Gözle Döner restoran sponsorluğunda an itibariyle açılmış bulunmakta. Hoş geldiniz, sefalar.

Efendim birbirinden güzel Melek Mosso şarkıları eşlik edecek, biliyorsunuz ilk yarım saatlik dilimimiz bir şarkıcıya ait oluyor. Her perşembe bu haftanın konuğu da Melek Mosso ve saatlerimiz 10.30'u gösterene dek birbirinden güzel Melek Mosso şarkıları eşlik edecek.

Efendim programımız En Gözde Döner Restoran sponsorluğunda devam ediyor. En Gözde Döner Restoran'da biliyorsunuz artık kebap çeşitleri de bulunmakta. Bunun yanı sıra döner çeşitleri, çıtır çıtır lahmacunları, pide çeşitleri, çorba çeşitleri, tatlı çeşitleri hepsi bulunmakta. Ortaya konulan mezeler sınırsız ve ikram. En Gözde Döner Restoran Atatürk Mahallesi İnönü Bulvarı No 18 Taksim 1A'da 0232-504-0735, 0501-641-0635 iletişim numaraları ve bu numaralardan aynı zamanda artık paket servis seçeneği de olduğu için evinize de sipariş isteyebilirsiniz. En Gözde Lezzetler ve En Gözde Restoran sosyal medya hesapları takip ederseniz seviniriz. Yine bir başka Melek Mosso şarkısı. Aslında başka bir şarkıcının seslendirmesini yapmış. Sabahçı Kahvesi çok çok çok güzel seslendirmiş bence. Şarkının hakkını verdiğini düşünüyorum.

0: Siz hayal edin, biz gerçeğe dönüştürelim. Savran Mobilya ve Yapı Dekorasyon'la evinizde yenilenme başlıyor. Hazır mutfak ve modern banyo tasarımlarında uygulama öncesi birebir çizim ve görsellerle hayalinizdeki tasarımı önceden görün. Otomatik pergole, cam balkon, giyotin cam ve PVC sistem çözümleriyle yaşam alanlarınız 4 mevsim konfor kazanır. Güven, estetik, kalite. Hepsi tek adreste. Savran, Hasbiyefendi Mahallesi, Şair Namık Kemal Caddesi numara 142 Taksim A, Yeni Şakran, 0507 472 91 64. Savran Mobilya ve Dekorasyon, eviniz bizim imzamız.
1: Hayalinizde ne varsa gelin gerçekleştirelim. Mutluluğun resmini Hilton farkı ile resmedelim. Düğün, nişan, kına ve benzeri tüm organizasyonlarınızda erken rezervasyonun avantajlarını Hilton kalitesi ile birleştirelim. Sektörün öncüsü Hilton markasının tüm deneyimini Hampton by Hilton İzmir Aliada sizlere sunmayı bekliyoruz. Bilgi ve rezervasyon için 610-0-0.
0: Ali Ağa'da lezzetin yeni adresi Kafkas Döner açıldı. Lokum gibi yumuşacık incik tavuk lezzeti, günlük taze malzemeler ve eski usul döner lezzetiyle. Açılışı özel. Gel al da tavuk dürüm ve ekmek arası sadece 100 lira. Hızlı servis, doyurucu porsiyonlar, unutulmaz tatlar. Sipariş hattı 0539 725 8801. Adres Kültür Mahallesi 275 Sokak numara 4 Taksim B. Merkez Camii 100 metre ilerisinde. Kafkas Döner. Lezzeti keşfet, farkı yaşa.
2: Yeni sezon, yeni dokunuşlar. Eğmeci perde ile modern tarz, şık detaylar ve kusursuz mekanlar şimdi hayat buluyor. Modern tül, zebra ve fon perde modellerinde eğmeci perde farkını keşfedin. Kalite, estetik ve kusursuz işçilikle eğmeci perde yaşam alanlarınıza yepyeni bir hava katıyor. Siz hayal edin, eğmeci perde en şık haliyle gerçeğe dönüştürsün. Fevzi Paşa Caddesi numara 103 Taksim B Migros yanı. Eğmeci perde tasarım Cafer Eğmeci. İletişim 232 655 69 69. Aşkı
3: sonunda. Reklamlar bitti.
4: Arda arda geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de.
5: Özlem'le Rengarenk devam ediyor.

Efendim, programı Zengi Özde Döner Restoran sponsorluğunda devam ediyor. Ece Mumma ile devam ediyoruz yolculuğumuza. Kafa nereye, biz oraya. Bugünkü programın konsepti her perşembe olduğu gibi karşıma çıkan enteresan olaylardan, enteresan haberlerden bahsedeceğim. Bakalım bugün nelerden konuşacağız, neler çıkacak karşımıza. Bir tane haber çıktı. Şöyle resmini görünce bile gülümsemek geliyor insanın içinden. Ben de sizlere burada dilimin döndüğünce biraz sonra bahsedeceğim, anlatmak istiyorum.

Şimdi sosyal medyada geçen gün şöyle dolanıyordum. Karşıma çok ama çok tatlı bir köpüş çıktı. Ve barınakta sürekli reddedilen köpeğin bir resmi. Barınakta sürekli reddedilen köpek gelenleri etkilemek için gülümsemeyi öğrenmiş, biliyor musunuz? Bazen fark edilmek için sadece bir gülümseme yeterlidir. Loisina adında bir barınakta aylardır görmezden gelinen siyah Labrador kırması Bureaux ölümcül bir hastalığı yenmesine rağmen aradığı yuvayı bir türlü bulamamış ta ki o sihirli sırrı keşfedene kadar. Kendisiyle konuşulduğunda yüzünde beliren utanç ama umut dolu o gülümseme sosyal medyada bir anda yayılan görüntü oldu. Sadece kalpleri eritmekle kalmadı, hayatını sonsuza dek değiştirdi ve onu sevgi dolu yeni ailesine ulaştırdı. Unutmayın, en karanlık anlarda bile bir gülümseme bir dünyayı aydınlatabilir. Köpüşün o resmini görünce kendimi o kadar böyle değişik hissettim. Şu an gözlerim dolu dolu okudum sizlere. Aslında biz insanlar ne kadar şekilciyiz, değil mi? Ne kadar kötü bir şey, ön yargı. Çevremizdeki insanlara karşı da dış görünüşüne bakarak yargılıyoruz. Hayvan dostlarımıza da aynı şekilde. Hayvanlarda bile, onlarda bile dış görünüş arıyoruz. Zaten dış görünüşü böyle bakımlı, bakılabilen bir hayvan olsa zaten sahiplenilmek istenmez. Çünkü sahibi olur, değil mi? O gülümsemesi çok enteresan. Şimdi yapay zeka diyeceksiniz muhtemelen ama yapay zekaya hiç benzemiyor. Bazen böyle hayvanlarda da oluyor ya, böyle bir gözünüzün içine dik dik bakıp böyle bir gülümser gibi. Şu an böyle çok duygusallaştım, niye bilmiyorum ama. İyi davranalım ya, hayvanlara da, insanlara da, çevremizdeki herkese. Kılığa, kıyafete, dış görünüşe göre yargılamayalım insanları. Çünkü onlar da bir insan, bilemeyiz ki iç dünyasında neler yaşıyorlar. Bakın bir de şu da var. Çok suratsız olabiliyoruz bazen. Ya da çok böyle gülmeyi sevmeyen insanlar var. Bir gülümseme ne kadar çok şey değiştiriyor. Bu da bunun kanıtı olsun.

0: Efendim programımız En Göze Döner restoran sponsorluğunda devam ediyor. En Göze Döner restoranda artık kapıda siparişiniz, daha doğrusu kapıya siparişiniz gelebiliyor. İsterseniz alo paket servisiyle, yani 0232 504 07 35 ve 0501 641 06 35 iletişim numaralarından arayıp evinize paket servis isteyebiliyorsunuz. İsterseniz de iki yemek uygulaması var. Onlardan birini burada söyleyemiyorum. Instagram'da paylaşırım sizlerle. İki tane yemek uygulaması, eve teslim edilen yemek uygulamaları var ya, hani iki tanesiyle işbirlikleri bulunmakta. Bunları da programda değil ama sosyal medya hesabımda sizlerle paylaşacağım. Yani anlayacağınız üzere artık En Göze Döner restoranda o lezzetleri evinizde, evin sıcaklığında, sıcaklık derken keyif anlamında, o rahatlıkla o lezzetleri, güzelim lezzetlere kavuşabiliyorsunuz. En Göze Döner Restorant Atatürk Mahallesi İnönü Bulvarı'nın 18 Taksim 1A'da. Ben yine de gidip orada taze taze sıcak sıcak yemenizden taraftarım. Eve gelenler taze ve sıcak olmuyor mu? Tabii ki oluyor, ama ister istemez evin uzaklığı, yakınlığı da söz konusu. Birazcık tabii ki orada yediğin gibi olmayabilir. Tadı aynı olur evet, ama sıcaklığı, ılıklığı biraz değişebilir haliyle yani. O sebepten ötürü bence her zaman gidip yerinde, her mekan için geçerli bu, gidip orada taze taze tüketmek gerekiyor. Blok 3 ile devam ediyoruz. Ne yaptığını bilmesem de diyecek.
1: Sen de

Efendim, programımızın ilk saatini En Gözde Döner Restoran sponsorluğunda kapatacağız. En Gözde Döner Restoran'da artık paket servis imkanı var. Unutmayalım, 0532-504-0735 ve 0501-641-0635 iletişim numaralarından paket servisi oluşturabilirsiniz. Sosyal medya hesaplarından da En Gözde Lezzetler ve En Gözde Restoran hesaplarından da numaraları unutursanız oradan iletişime geçebilir ya da oradaki numaralarda ulaşabilirsiniz. Ayrıca kebap satışları da başladı biliyorsunuz. Şimdiden gidecek olanlara afiyet şifa olsun. Yıldız Tilbe ile kapatacağız ilk saatimizi. Sevdanın tadı diyecek. Sonrasında 10-11 reklamları reklamlardan sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz.

0: Dan olmasın, farkın konuşulsun. Kendi auranı yarat, girdiğin her ortamda iz bırak. Çünkü stil bir seçim değil, bir duruş. Aura My Style İzlems, Merkez Cami yanında.
1: Reklamlar bitti.
2: Körfez'in en güçlü sesi, Radyo Sahil. Körfez'in en güçlü sesi. Radyo Sahil, tam 95'te.
3: Kaliteli, doğru, etkili, özgür, anlaşılır, düzeyli. Radyo Sahil Haber.
4: Yerel gündem.
5: Mutlu günler. Bugün 21 Mayıs 2026 Perşembe. Sahil FM'de bültenimiz yerel gündemle devam ediyor. Ali Ağa'da Kurban Bayramı öncesinde kurbanlık kesim fiyatları Ali Ağa Esnaf ve Sanatkarlar Odası tarafından açıklandı. Oda Başkanı İsa Özbek, kesim fiyatlarının İzmir Kasaplar Odası'nın girişimiyle İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği tarafından belirlendiğini açıkladı. Kurban Bayramı'na sayılı günler kala Ali Ağa genelinde uygulanacak kurban kesim ücretleri netleşti. Belirlenen tarifeye göre bayramın birinci günü büyükbaş kurbanlık kesim bedeli 4500 lira, küçükbaş kesim bedeli ise 1200 lira oldu. Bayramın ikinci günü büyükbaş kesimleri 3500 lira, küçükbaş kesimleri 900 lira, bayramın diğer günlerinde ise büyükbaş kesimleri 700 lira, küçükbaş kesimleri ise 260 lira olarak uygulanacak. İzdeniz Genel Müdürlüğü'nün Urla ve Mordoğan'a hafta sonları düzenlediği günübirlik gemi seferleri bu yıl Kurban Bayramı'na özel düzenlenecek. İlk sefer bayramın 3. günü 29 Mayıs Cuma günü yapılacak. 30 Mayıs Cumartesi ve 31 Mayıs Pazar da devam edecek. Gemiler Karşıyaka iskelesinden hareket edecek, Konak iskelesine uğrayarak Mordoğan ve Urla için yola çıkacak. Bayramın ardından okulların kapanmasıyla birlikte Cumartesi ve Pazar günleri hava ve deniz müsaadeli olarak yapılacak yaz seferleri Konak, Karşıyaka iskelelerinden Urla ve Mordoğan ilçelerine düzenlenecek. Ali Ağa Gençlik Merkezi Spor Kulübü sporcusu Merve Nisa

0: katılma hakkı elde etmişti. Erzurum'da gösterdiği üstün performansla Türkiye ikinciliğine ulaşan Merve Nisa Mızrak hem Ali Ağa'nın hem de kulübün gururu oldu.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre bölgemiz genelinde havanın çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bakırçay bölgemizde bulunan ilçelerimizin hava sıcaklıkları ise şöyle: Bergama 26, Çiğli 26, Dikili 23, Foça 24, Kınık 25, Menemen 26 ve Ali Ağa 25 derece. Sahil FM'de günün gelişmelerini aktardık. Yeni gelişmelerle tekrar birlikte olana dek hoşça kalın, Radyo Sahil'de kalın.
2: Radyo Sahil Haber. İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. radyosahil.com.tr Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.
3: Özlem'le Rengarenk devam ediyor.
4: Rengarenk.
5: Körfez'in en güçlü sesi.
6: Radyo Sahil tam 95'te.

Efendim ikinci saatimizi an itibariyle açmış bulunmaktayım. Saatlerimiz 11.08'i gösteriyor. Radyolarını yeni açanlar var ise sizler de aramıza hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. İkinci saatimizi Blue Diamond Ala sponsorluğunda açıyorum. Sıradaki şarkımızı tüm Blue Diamond Ala çalışanlarına gönderiyorum. Kolay gelsin, bol bereketli, bol kazançlı bir gün diliyorum. Tabii ki tüm radyo sahil dinleyenlerine de armağan olsun. Sizler de yeni gelenler aramıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.

Efendim, Blue Diamond Talya'da tüm pırlantalarda %50 net indirim devam etmekte. Ayrıca düğün sezonu artık başladı. Yavaştan yavaştan düğünler, nişanlar başlamış bulunmakta. Sizler de düğünlere, nişanlara hala hazırlık yapmadıysanız, takı alışverişi yapmadıysanız Blue Diamond Ala'ya gitmenizi tavsiye ediyorum. Sizlere her konuda yardımcı olacaklarına eminim. Blue Diamond Ala Kültür Mahallesi İzmir Caddesi, No 3 Taksim A'da 0232 616 55 55 iletişim numaraları, sosyal medya hesapları Blue Diamond Ala. Kenan Doğulu ile devam edeceğiz yolculuğumuza. Ne yaparsan yap, aşk ile yap diyecek. Sonrasında yine başka bir köpüşümüzle ilgili bir haber denk geldi. Ondan bahsedeceğim sizlere.

Efendim, Melike Şahin Pençe diyecek. 11.30 reklamları gelmiş. Reklamlardan sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz. Programımız Blue Diamond Hala sponsorluğunda devam

0: sorunsuz sürüşler sağlayan Niyazi Usta, şimdi Euro Repar kar servis güvencesini de sizlere sunuyor. Ayrıca Çetinler Yedek Parça mağazamızda tüm marka ve modellerin dilerseniz orijinal, dilerseniz muadil parçalarını da bulabilirsiniz. Servis adres: Sanayi Sitesi Cami Sokağı. Bilgi 618-0456. Yedek Parça Cami Sokağı arkası. Bilgi 618-0457.
1: Markası, modeli ne olursa olsun her aracın dünya çapında uzman bir servisi var. Euro Repar Car Servis. Aracınıza iyi bakar. Euro Repar, Euro Repar.
2: Hayaller kurulur ve o hayaller Viyonla Event'te gerçeğe dönüşür. Düğün, nişan, kına ve mezuniyet baloları için doğru adres Viyonla Event. Ali Ağa Merkez'de çam ağaçlarının altında geniş ve ferah alanıyla her organizasyona ev sahipliği yapıyor. Erken rezervasyon fırsatlarını kaçırmayın. Viyonla Event iletişim 0554 130 0199.
0: Siz hayal edin, biz gerçeğe dönüştürelim. Savran Mobilya ve Yapı Dekorasyon'la evinizde yenilenme başlıyor. Hazır mutfak ve modern banyo tasarımlarında uygulama öncesi birebir çizim ve görsellerle hayalinizdeki tasarımı önceden görün. Otomatik pergole, cam balkon, giyotin cam ve PVC sistem çözümleriyle yaşam alanlarınız 4 mevsim konfor kazanır. Güven, estetik, kalite, hepsi tek adreste. Savran, Hasbiyefendi Mahallesi, Şair Namık Kemal Caddesi numara 142 Taksim A, Yeni Şakran. 0507 472 9164. Savran Mobilya ve Dekorasyon. Eviniz bizim imzamız.
3: Reklamlar bitti.
4: Radyosahil.com.tr.
5: Radyo Sahil.
4: Körfez'in en güçlü sesi.
5: Tam 95'te.
6: Radyo Sahil.
7: Özlem'le Rengarenk devam ediyor.

0: Aşkası azaptır. Canına canan bulunca insan tamamdır. Tatlı dil yılanı deliğinden çıkartır.
1: Efendim, Kenan Doğulu ile devam ediyoruz. Aşk ile yap diyecek. Programımız Blue Diamond Hala sponsorluğunda devam ediyor. Son dönemece girmiş bulunmaktayız. Valla yaklaşık bir 6 ay falan oldu zannediyorum. Saat 1'e kadar yayın yapınca şu an bana program ne zaman bitti, ne ara bitti, ne oldu ya falan oldu. Artık son 25 dakikamız, 25 dakika sonrasında program bitiyor ya. Vallahi çok tuhaf hissediyorum şu an, kendimi size anlatamam.

Efendim, şimdi yine bir köpüşümüzden bahsedeceğiz. Google Maps arabası Japonya'nın ıssız yollarında çekim yaparken kendisine eşlik eden azimli dostumuz bir tane köpüş hesaba katılmamış. Kilometreler boyunca arabayı bir an bile bırakmayan bu köpüşümüz Street View algoritması sayesinde her adımda sonsuzlaşmış ve şimdi diyor ki şimdi o yolun her koordinatında onu neşeyle koşarken görmek mümkün. İnternet dünyasının en masum fotobop eylemi bu olsa gerek. Sizin de haritalara karşı böyle büyük komik anılarınız var mı demiş. Görseniz halini, Google Maps arabasından peşinden koşarken köpüşümüz her anda her karede böyle çok tatlı. Zaten kendisi de çok güzel bir köpüş bu arada. Çok güzel komik böyle pozların çıkmasına vesile olmuş. Tabii hayvancağız ne anlasın ne olduğunu, doğası gereği işte. Arabaların peşinde koşuyorlar. Biraz da dikkat çekici bir arabaysa o da haklı. O da haklı, ne yapsın? Ama çok güzel çıkmış. Yani istenilse bu kadar güzel poz yakalayamazlardı. Bugün böyle hep köpüşlerden gidiyoruz, farkında mısınız? Karşıma çok güzel böyle pozitifleştirecek günümüzü ve yüzümüzde gülümseme uyandıracak haberleriyle karşımıza çıkıyorlar. İşte algoritma, bir şeye baktığın zaman benzerinde bir sürü şey çıkartıyor karşınıza.

Şimdi biraz duygusal bir haberden bahsedeceğim. Fransa'da bir baba kanser hastası kızına bakabilmesi için meslektaşlarının yıllık izinlerini bağışlamasının ardından 350 günlük ücretli izin almış. Fransa'da kanser tedavisi gören kızına bakmak zorunda kalan bir baba meslektaşlarının örnek dayanışması sayesinde 350 gün ücretli izin hakkı elde etmiş. Babasının kızının yanında olabilmesi için, babanın kızının yanında olabilmesi için çalışma arkadaşları kendi yıllık izin günlerinin bir bölümünü ona bağışladı. Bu destek sayesinde baba işini ve maaşını kaybetmeden uzun süre boyunca çocuğunun tedavi sürecinde yanında bulunabilecek demişler. Gerçekten iyilik bulaşıcı. Ama şöyle bir şey var. Şimdi düşünüyorum, kendi ülkemizde böyle bir teklifte bulunulsa işverene, İşveren kabul eder mi? Şöyle düşünüyorum da çoğunluğunun vereceğini zannetmiyorum. Yani çoğunluğunun bu imkanı sunacağını zannetmiyorum. Çünkü o kadar gaddarlaştı ki artık insanlık. Bizim ülkemizde de aynı şekilde. Acımasızlaştı insanlar. Hasta mısın, değil misin? Yani bilmem, hadi bir süre idare ederler. Ama yaklaşık bir yıla yakın, 350 gün diyor, hemen hemen bir yıl diyelim biz ona. Hem maaş verip hem başkaları izinlerini paylaşsa dahi ben patronların çoğunun kabul edeceğini, işverenlerin çoğunun kabul edeceğini zannetmiyorum. Evet, işçiler birbirlerine destek olmak için yıllık izinlerinin bir bölümünü, hatta belki de hepsini fark etmez, bağışlayabilir, ama bunu geçerli sayacaklarını düşünmüyorum. Yani bir süre, birkaç ay evet idare edebilirler belki, ama maalesef bizim ülkemizde işverenlerin bunu kabul edeceğini sanmıyorum. Hoş, şöyle de bir durum söz konusu. Sadece işverenlerle de alakalı bir problem değil ki. Artık öyle bir hale geldik ki kimsenin kimseye güveni kalmadı. Bunu kullanacak çok fazla insan olur. Gerçekten öyle bir şey olmayıp da of yan gelip yatayım da belli bir süre maaşımı alayım diye insanların iyi niyetini kullanacak kişiler de olabilir. İşte maalesef ki, bak ne kadar kötü düşünüyorum şu anda, değil mi? Diyeceksiniz ki ya Özlem ne kadar kötü düşünüyorsun. Ama maalesef ki acı gerçekler, ülkemizde bunların yaşanabilme ihtimalini sizler de biliyorsunuz. İyi insanların iyiliği suistimal edilebiliyor. Bu sırf bu yüzdendir ki gerçekten ihtiyacı olan kişilere bazen gerçek anlamda yardımcı olamıyoruz, yetemiyoruz, ulaşamıyoruz. Belki tekrardan eskisi gibi daha güvenilir insanlar olabiliriz, daha iyi insanlar olabiliriz ya. Niye böyle olduk biz halk olarak bilemiyorum. Kazananlar illaki olacaktır ama yalan da söylemiyorum ki. Yani insanlar değişiyor. Şu anki ortamda ben çok böyle çevrede vicdan, merhamet göremiyorum. Her şeyin elektroniğini, her şeyin robotunu kullana kullana bizler de robotlaşmaya başladık, farkında değiliz.

0: Kendimi inandırıyorum.
1: İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.

0: şarkılar, en iyi şarkılar. Körfez'in en güçlü sesi, Radyo Sahil tam 95'te.
1: Vallahi bugün program erken bitti. Bana böyle bir tuhaf geliyor şu anda. Neyse 12'ye de tekrardan adapte olacağız. Blue Diamond hala sponsorluğunda programı kapatıyorum. Tüm pırlantalardaki %50 net indirimi unutmayalım. Düğünlerde, derneklerde eğer en yakınınızsa kız kardeşiniz olur, sevdiğiniz bir arkadaşınız olur. Hatıra kalması açısından yine pırlanta taşlı herhangi bir takı alıp takabilirsiniz. Böylelikle ölene kadar saklayacaktır. Ya da düğün dernek sezonu malum başladı. Takılarınızı hala hazır etmediyseniz Blue Diamond Ala'dan temin edebilirsiniz. Merak etmeyin, fiyat konusunda sizlere yardımcı olacaklardır. Ayrıyeten sağlık çalışanlarına, engellilere ve emniyet çalışanlarına ve öğretmenlere indirimleri mevcut. Bazı fabrikalarla da ortak işbirlikleri bulunmakta. Kültür Mahallesi İzmir Caddesi, Noğuş Taksim A'da 0232 616 55 55 telefon numaraları. Sosyal medya hesapları Blue Diamond Ala. Ve bana ayrılan bugünlük de sürenin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Allah nasip ederse yarın sabah kaldığımız yerden tüm hızımızla burçlar konseptimizle devam edeceğiz. Sağlıkla kalın, mutlulukla kalın, huzurla kalın, bol bol parayla, bereketle, sevgiyle kalın. Yarın sabah saatlerimiz 10-10 geçeyi gösterdiğinde görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Özlemle rengarenk sona erdi.
2: Bazen her şey sararıp solar, biz hep rengarenk.
0: Körfez'in en güçlü.

0: Reklam.
1: Lezzetin adresi Ayağa'da değişiyor. Nazilli'den gelen eşsiz tat, altın kürek hizmeti açıldı. Dumanı üstünde çıtır pideler, enfes lahmacunlar ve damak çatlatan kebaplar. Pizzadan dürüme, sıcacık çorbalara kadar aradığınız her şey burada. Lezzetin kökleri Nazilli'den, ustalığı altın kürekte. Sizi bu özel tat yolculuğuna davet ediyoruz. Yeni Mahalle Devlet Hastanesi Karşı Sokağı numara 10 Taksim A. Sipariş hattı 0547 399 0909. Altın Kürek, bir mekandan fazlası, bir lezzet hissi.
2: Bütün dünya buna inansa, bir inansa, hayat bayram olsa.
3: Mekan sadece duvarlardan ibaret değildir, bir histir. Sema Duyar Design Stüdyo olarak ev, ofis, eczane, klinik ve kafe gibi tüm yaşam alanlarını tasarlıyoruz. Sadece tasarım değil, anahtar teslim çalışıyoruz. Estetik, konfor ve işlevselliği bir araya getiriyor. Hayal ettiğiniz mekanı baştan sona gerçeğe dönüştürüyoruz. Adres: Folkart Towers Beykule Bayraklı, Akmar Apartmanı Ali Ağa, İzmir. İletişim 0543 715 1505. Instagram: Sema Duyar Design Stüdyo.
4: Gürkanlar Halı'da büyük bayram kampanyası. Yeni koleksiyon halılarda %30, seri sonu halılarda sınırlı adette %60 indirimler sizleri bekliyor. Avantajı ve kaliteyi yakalamak için Fevzi Paşa Caddesi mağazamıza bekliyoruz.
5: Şehrin gürültüsünden uzak, manzaraya karşı keyifli bir mola. Ali Ağa'da deniz ve doğa manzarası eşliğinde seyir, kafe ve restoran hizmetinizde. Zengin kahvaltı çeşitleri, özenle hazırlanan ana yemekler, tatlılar, sıcak ve soğuk içecekler, ayrıca doğum günü, söz, nişan ve özel gün organizasyonları. Dostlarınızla buluşmak, ailenizle güzel vakit geçirmek için doğru adres: Seyir Kafe. 0554 907 1279 menu.seyirkafe.net. Seyir Kafe ve Restoran. Manzara, lezzet ve keyif bir arada.
6: Reklamlar bitti.
7: Sanma ki yaşıyorum. Sanma ki ben çok mutluyum.

0: Yeni sezon, yeni dokunuşlar. Eğmeci perde ile modern tarz, şık detaylar ve kusursuz mekanlar şimdi hayat buluyor. Modern tül, zebra ve fon perde modellerinde eğmeci perde farkını keşfedin. Kalite, estetik ve kusursuz işçilikle eğmeci perde, yaşam alanlarınıza yepyeni bir hava katıyor. Siz hayal edin, eğmeci perde en şık haliyle gerçeğe dönüştürsün. Fevzi Paşa Caddesi numara 103 Taksim B Migros yanı. Eğmeci perde tasarım Cafer Eğmeci. İletişim 232 655 69 69. Aşkı
1: sonunda. Siz hayal edin, biz gerçeğe dönüştürelim. Savran Mobilya ve Yapı Dekorasyon'la evinizde yenilenme başlıyor. Hazır mutfak ve modern banyo tasarımlarında uygulama öncesi birebir çizim ve görsellerle hayalinizdeki tasarımı önceden görün. Otomatik pergole, cam balkon, giyotin cam ve PVC sistem çözümleriyle yaşam alanlarınız 4 mevsim konfor kazanır. Güven, estetik, kalite hepsi tek adreste. Savran, Hasbiyefendi Mahallesi, Şair Namık Kemal Caddesi numara 142 Taksim A, Yeni Şakran, 0507 472 91 64. Savran Mobilya ve Dekorasyon, eviniz bizim imzamız.
2: Nesilden nesile taşınan gerçek döner lezzeti. 1980'den beri Uğrak Büfe. 1980'den beri Uğrak Büfe. Dönerin gerçek lezzeti. Üstelik başka yerde şubesi yok. Uğrak Büfe Yeni Türk Telekom karşısında. Alo paket 616 5333. Şehir değişir, insanlar değişir ama bu lezzet hep kalır. Uğrak Büfe.
3: Reklamlar bitti. Körfez'in en güçlü sesi. Radyo Sahil.
4: Çok özledim.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.

0: Körfez'in en güçlü sesi. Radyo Sahil.
1: Nefesini tut ve de son günü yaşa. Hevesini kur, sağa tıkmasın yaşam. Kafanı dağıt, kaç tatile kaşa. Konuşmadan aklımda önce bir başar. Dolu bardağın bir damlaya taşar. Araba macera, kendini yaşar. Her günü son gibi, her günü son. Her günü son gibi.

0: sahil. Reklam. Reklam.
1: Hayaller kurulur ve o hayaller Viyana Event'te gerçeğe dönüşür. Düğün, nişan, kına ve mezuniyet baloları için doğru adres Viyana Event. Ali Ağa Merkez'de çam ağaçlarının altında geniş ve ferah alanıyla her organizasyona ev sahipliği yapıyor. Erken rezervasyon fırsatlarını kaçırmayın. Viyana Event iletişim 0554 130 0199.
2: Gürkanlar Halı'da Büyük Bayram Kampanyası. Yeni koleksiyon halılarda %30, seri sonu halılarda sınırlı adette %60 indirimler sizleri bekliyor. Avantajı ve kaliteyi yakalamak için Fevzi Paşa Caddesi mağazamıza bekliyoruz.
3: Ali Ağa, hazır mısın? Stilin yeniden yazılıyor. Aura My Style İzlems kapılarını açıyor. Şıklığın en iddialı haliyle. Klasikte asalet, sporda özgürlük, ölçülü giyimde modern dokunuş ve büyük bedende trendin en güçlü hali. Tarzın sıradan olmasın, farkın konuşulsun. Kendi auranı yarat, girdiğin her ortamda iz bırak. Çünkü stil bir seçim değil, bir duruş. Aura My Style İzlems, merkezde.

0: sorunsuz sürüşler sağlayan Niyazi Usta şimdi Euro Repar kar servis güvencesini de sizlere sunuyor. Ayrıca Çetinler Yedek Parça mağazamızda tüm marka ve modellerin dilerseniz orijinal, dilerseniz muadil parçalarını da bulabilirsiniz. Servis adres: Sanayi Sitesi Cami Sokağı. Bilgi 618-0456. Yedek Parça Cami Sokağı arkası. Bilgi 618-0457.
1: Markası, modeli ne olursa olsun her aracın dünya çapında uzman bir servisi var. Euro Repar Car Servis. Aracınıza iyi bakar.
2: Euro Repar, Euro Repar.
3: Reklamlar bitti.
4: Körfez'in en güçlü sesi Radyo Sahil. Körfez'in en güçlü sesi Radyo Sahil.
3: Tam 95'te.
5: Kaliteli, doğru, etkili, özgür, anlaşılır, düzeyli. Radyo Sahil Haber.
6: Yerel gündem.
7: Mutlu günler. Bugün 21 Mayıs 2026 Perşembe. Sahil FM'de bültenimiz yerel gündemle devam ediyor. Aliağa'da Kurban Bayramı öncesinde kurbanlık kesim fiyatları Aliağa Esnaf ve Sanatkarlar Odası tarafından açıklandı. Oda Başkanı İsa Özbek, kesim fiyatlarının İzmir Kasaplar Odası'nın girişimiyle İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği tarafından belirlendiğini açıkladı. Kurban Bayramı'na sayılı günler kala Aliağa genelinde uygulanacak kurban kesim ücretleri netleşti. Belirlenen tarifeye göre bayramın birinci günü büyükbaş kurbanlık kesim bedeli 4500 lira, küçükbaş kesim bedeli ise 1200 lira oldu. Bayramın ikinci günü büyükbaş kesimleri 3500 lira, küçükbaş kesimleri 900 lira, bayramın diğer günlerinde ise büyükbaş kesimleri 700 lira, küçükbaş kesimleri ise 260 lira olarak uygulanacak. İzdeniz Genel Müdürlüğü'nün Urla ve Mordoğan'a hafta sonları düzenlediği günübirlik gemi seferleri bu yıl Kurban Bayramı'na özel düzenlenecek. İlk sefer bayramın 3. günü 29 Mayıs Cuma günü yapılacak. 30 Mayıs Cumartesi ve 31 Mayıs Pazar da devam edecek. Gemiler Karşıyaka iskelesinden hareket edecek, Konak iskelesine uğrayarak Mordoğan ve Urla için yola çıkacak. Bayramın ardından okulların kapanmasıyla birlikte Cumartesi ve Pazar günleri hava ve deniz müsaadeli olarak yapılacak yaz seferleri Konak, Karşıyaka iskelelerinden Urla ve Mordoğan ilçelerine düzenlenecek. Aliağa Gençlik Merkezi Spor Kulübü sporcusu Merve Nisa Mızrak, Erzurum'da devam eden Okul Sporları Yıldızlar Türkiye Şampiyonası'nda 55 kilo yıldız bayanlar kategorisinde Türkiye ikincisi olarak önemli bir başarıya imza attı. 2026 yılı Milli Eğitim Bakanlığı Okul Sporları faaliyeti kapsamında İzmir'de gerçekleştirilen seçme müsabakalarında şampiyon olan başarılı sporcu, ardından Uşak'ta düzenlenen Türkiye yarı final müsabakalarını da zirvede tamamlayarak Erzurum'daki finallere katılma hakkı elde etmişti. Erzurum'da gösterdiği üstün performansla Türkiye ikinciliğine ulaşan Merve Nisa Mızrak hem Aliağa'nın hem de kulübün gururu oldu.
6: Hava durumu.
7: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre bölgemiz genelinde havanın çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bakırçay bölgemizde bulunan ilçelerimizin hava sıcaklıkları ise şöyle: Bergama 26, Çiğli 26, Dikili 23, Foça 24, Kınık 25, Menemen 26 ve Aliağa 25 derece. Sahil FM'de günün gelişmelerini aktardık. Yeni gelişmelerle tekrar birlikte olana dek hoşça kalın, Radyo Sahil'de kalın.
3: Radyo Sahil Haber.
4: Körfez'in en güçlü sesi Radyo

Efendim, Türkiye saatleri 13.10'u gösteriyor. 95 frekansından, Radyo Sahil'den, Serap ile Hayata Dair programından sesimin ulaştığı tüm radyo dostlarına kucak dolusu sevgiler gönderiyorum. Umarım sağlık huzur yerindedir. Ne yapıyoruz? Diğer şeyleri kendimizde çok fazla tutmuyoruz. Seyir Kafe Restoran sponsorluğunda açıyorum programı. Seyir Kafe çalışanlarına, tüm esnafımıza hayırlı müşteriler, bol kazançlar diliyorum. Şu an beni araçlarında dinleyen sürücülerimiz var. Şehir içi hatlarda minibüsçülerimiz, taksicilerimiz. Sizlere de sevgiler, saygılar, kazasız belasız bir yolculuk olsun hepiniz için. Evet, şarkılarımı seçtim ama sizlerin de dinlemek istediği şarkılar vardır elbet. Ne yapıyoruz? 0532 492 5095'e mesaj atıyoruz ya da Serap Atmaca Instagram hesabındayım. Türkiye'nin, dünyanın her yerindeyiz. www.radyosahil.com.tr'den dinleyin, dinlettirin. Gönül köprüsü de olmak isterim sevgili dostlar. Hadi bakalım, bir yerinde dur diyerek açalım programı. Seyir Kafe çalışanlarına ve tüm dinleyicilerime gelsin.

Efendim, özenle hazırlanan sıcak yemekler, hafif atıştırmalıklar ve doyurucu lezzetler. Nerede mi? Tabii ki Seyir Kafe Restoran'da. Günün her saatinde hem gözünüze hem midenize hitap edecek lezzetler sizleri bekliyor. Seyir Kafe Restoran, Doğa Park'ın içinde, doğayla iç içe, böyle önünüzde de deniz manzarası. Kültür Mahallesi 209 Sokak No 16A Ali Ağa'da. İletişim 0554 907 1279. Instagram Seyir Kafe Restoran Ali Ağa.

Şimdi bir haberle devam edelim. Haber şöyle diyor. Türkiye'de doğurganlık hızı 12 yıldır aralıksız düşüyormuş. Şaşırdık mı? Vallahi şaşırmadık. Çünkü hayat şartları malum. Gençler geç evlenmek istiyorlar. Çünkü şartlar uygun değil. Evlenince bile böyle anne baba evinde yaşamak zorunda kalanlar var. Kiralar malum, alınan maaşlar malum. Bir de hani çocuk sorumluluğu da almak artık çok zorlaştı gerçekten. O yüzden hani doğurup da ne yapacağız diyorlar. Ama öyle demeyin ya. Vallahi yani çocuk tabii ki güzel şey, sorumluluk isteyen bir şey ama Allah herkese tabii ki anne baba olmayı nasip etsin. Ama gençler gerçekten çok daha farklı bakıyorlar şimdi. Hani doğursalar bile bir taneyle ancak kalıyorlar ki onun bile böyle şeyini yaşıyorlar. Bu çocuğu nasıl büyüteceğiz, hani maddi manevi her açıdan o kadar ince düşünüyorlar ki. O yüzden bir bakıyorlar ki bir tane çocukla kalmışlar. Bu arada tabii çocuk doğduktan sonra gençler çalışmak zorunda. Bakıyorlar kreşe verecek para yok. Hadi anneanneler, babaanneler devreye. Ya onlara da yazık. Tam böyle hayatlarını işte büyütmüşler çocuklarını. Kendilerine zaman ayıracakları bir zamanda bir bakıyorsun ki ellerine torun vermişler. Valla böyle bir döngünün içine girdik maalesef ki. Körfez'in

Efendim, Seyir Kafe Restorant'ta günün her saatinde hem gözünüze hem midenize hitap edecek lezzetler sizlerle buluşuyor. Gözlemeden fajitaya, makarna çeşitleri, ızgara çeşitleri, burgerler, tostlar, atıştırmalıklar, ana yemekler, mantılar, salatalar. Tabii ki yanında da sıcak soğuk içecekler, üstüne bir de tatlılar. Seyir Kafe Restorant Doğa Parkı'nın içinde. Doğayla iç içe, deniz manzarası da sizlere eşlik ediyor. Kültür Mahallesi 209 Sokak No 16A Ali Ağa'da. İletişim 0554 907 1279. Instagram Seyir Kafe Restorant Ali Ağa.

0: Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Ah, yeah. No, yeah. Hey, get your game news, yeah.
1: Spankito.
0: Yeah, yeah. Gece gündüz para peşinde.

0: Lezzetin adresi ayağında değişiyor. Nazilli'den gelen eşsiz tat, altın kürek hizmeti açıldı. Dumanı üstünde çıtır pideler, enfes lahmacunlar ve damak çatlatan kebaplar. Pizzadan dürüme, sıcacık çorbalara kadar aradığınız her şey burada. Lezzetin kökleri Nazilli'den, ustalığı altın kürekte. Sizi bu özel tat yolculuğuna davet ediyoruz. Yeni Mahalle Devlet Hastanesi Karşı Sokağı numara 10 Taksim A. Sipariş hattı 0547 399 0909. Altın Kürek, bir mekandan fazlası, bir lezzet hissi. Bütün dünya buna inansa, bir inansa, hayat bayram olsa.
1: Siz hayal edin, biz gerçeğe dönüştürelim. Savran Mobilya ve Yapı Dekorasyon'la evinizde yenilenme başlıyor. Hazır mutfak ve modern banyo tasarımlarında uygulama öncesi birebir çizim ve görsellerle hayalinizdeki tasarımı önceden görün. Otomatik pergole, cam balkon, giyotin cam ve PVC sistem çözümleriyle yaşam alanlarınız 4 mevsim konfor kazanır. Güven, estetik, kalite, hepsi tek adreste. Savran, Hasbiyefendi Mahallesi, Şair Namık Kemal Caddesi numara 142 Taksim A, Yeni Şakran, 0507 472 91 64. Savran Mobilya ve Dekorasyon, eviniz bizim imzamız.
2: Reklamlar bitti.
3: Radyo Sahil, Körfez'in en güçlü sesi.

Efendim, yaz ayları demek tabii ki nişanlar, sözler, toplantılar, doğum günleri demek. Böyle açık havada da özellikle çok severiz bu tür faaliyetleri. Çok doğru bir adres. Doğa Park'ın içinde, doğayla iç içe, deniz manzarası size eşlik edecek. Şimdiden rezervasyon yaptırın, yerinizi ayırın derim. Seyir Kafe Restoranta, Kültür Mahallesi 209 Sokak No 16A Aliağa'da. İletişim 0554 907 1279. Instagram Seyir Kafe Restoranta Aliağa.

Efendim, günün her saatinde hem gözünüze hem midenize hitap edecek lezzetler nerede? Tabii ki Doğa Park'ın içinde Seyir Kafe Restorant'ta. Kültür Mahallesi 209 Sokak No 16A Ali Ağa'da. İletişim 0554 907 1279. Instagram Seyir Kafe Restorant Ali Ağa dedikten sonra Yaşar'la birazdan reklamlara gideceğiz. Reklamların ardından ikinci bölümde tekrar sizlerleyim.

0: Lezzetin adresi Ayağa'da değişiyor. Mazilli'den gelen eşsiz tat, altın kürek hizmeti açıldı. Dumanı üstünde çıtır pideler, enfes lahmacunlar ve damak çatlatan kebaplar. Pizzadan dürüme, sıcacık çorbalara kadar aradığınız her şey burada. Lezzetin kökleri Nazilli'den, ustalığı Altın Kürek'te. Sizi bu özel tat yolculuğuna davet ediyoruz. Yeni Mahalle Devlet Hastanesi Karşı Sokağı numara 10 Taksim A. Sipariş hattı 0547 399 0909. Altın Kürek, bir mekandan fazlası, bir lezzet hissi. Bütün dünya.
1: Mekan sadece duvarlardan ibaret değildir. Bir histir. Sema Duyar Design Stüdyo olarak ev, ofis, eczane, klinik ve kafe gibi tüm yaşam alanlarını tasarlıyoruz. Sadece tasarım değil, anahtar teslim çalışıyoruz. Estetik, konfor ve işlevselliği bir araya getiriyor. Hayal ettiğiniz mekanı baştan sona gerçeğe dönüştürüyoruz. Adres: Folkart Towers B Kule Bayraklı, Akmar Apartmanı Ali Ağa, İzmir. İletişim 0543 715 1505. Instagram: Sema Duyar Design Stüdyo.
2: Gürkanlar Halı'da Büyük Bayram Kampanyası. Yeni koleksiyon halılarda %30, seri sonu halılarda sınırlı adette %60 indirimler sizleri bekliyor. Avantajı ve kaliteyi yakalamak için Fevzi Paşa Caddesi mağazamıza bekliyoruz.
3: Şehrin gürültüsünden uzak, manzaraya karşı keyifli bir mola. Ali Ağa'da deniz ve doğa manzarası eşliğinde seyir, kafe ve restoran hizmetinizde. Zengin kahvaltı çeşitleri, özenle hazırlanan ana yemekler, tatlılar, sıcak ve soğuk içecekler. Ayrıca doğum günü, söz, nişan ve özel gün organizasyonları. Dostlarınızla buluşmak, ailenizle güzel vakit geçirmek için doğru adres: Seyir Kafe. 0554 907 1279 menu.seyirkafe.net. Seyir Kafe ve Restoran. Manzara, lezzet ve keyif bir arada.
0: Ali Ağa, hazır mısın? Stilin yeniden yazılıyor. Aura My Style İzlems kapılarını açıyor. Şıklığın en iddialı haliyle. Klasikte asalet, sporda özgürlük, ölçülü giyimde modern dokunuş ve büyük bedende trendin en güçlü hali. Tarzın sıradan olmasın, farkın konuşulsun. Kendi auranı yarat, girdiğin her ortamda iz bırak. Çünkü stil bir seçim değil, bir duruş. Aura My Style İzlems, Merkez Cami yanında.
4: Reklamlar bitti. En büyük şarkılar şimdi radyo sahilde.

Efendim saatler 14.03, 95 frekansında Radyo Sahil'de Serap ile Hayata Dair programı devam ediyor. Radyolarını yeni açan dinleyicilerim, Maris'e bir kez daha hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Saat 15'e kadar sizlerleyim sevgili dostlar. Yine şahane şarkılar dinlemeye tabii ki devam edeceğiz. Hayata dair konuşacağız ama şimdi radyolarınızın konuğu Berkay Altunyay. Sevmedim senin kadar diyor.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. radyosahil.com.tr Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.

Efendim, şimdi bizim can dostlarımız var, kedilerimiz, köpeklerimiz, onlara çocuklarımız gibi evde bakıyoruz. Tabii ki insanlar gibi onlar da ölümlü. Belirli bir süreden sonra maalesef bu dünyadan göçüp gidiyorlar.

Şimdi Japonya'da bilim insanları kedilerin ortalama ömrünü 15 yıldan 30 yıla çıkarabilecek bir iğne geliştirmiş. Klinik testler başlamış. 2027'de düzenleyici onay alınması bekleniyormuş. Bilmiyorum, siz bu konuda ne düşünürsünüz? Eğer böyle bir iğne çıkarsa kedinizin ömrünü uzatacağını bile bile yan etkileri de var mıdır? Tabii ki onlar da soru işareti. Böyle bir iğneyi yaptırır mısınız kedinize? Gerçekten üstünde düşünülecek bir konu.

Konuşunca düşündüm yine de çıkamadım düşüncelerimin ittiği çıkmaz sokaklardan. Kurtarın beni bir hadi el uzatın oradan. Yetişebilirim uzanan eline buradan. Uzunca söyledim kısaca.

Efendim şimdi bir haberle devam edeceğim ama pek beylerin hoşuna gitmeyecek. Özellikle de eşiniz çok böyle alışverişe düşkünse vallahi kızmayın. Bakın her hafta yeni kıyafet almak kadınların daha mutlu ve daha az stresli hissetmesine yardımcı oluyormuş. Biz de mutlu ve stressiz olursak ne olur? Daha evdekiler de mutlu olur. Öyle değil mi? Ama tabii ki şu da var. Vallahi al al da nereye kadar al? Dolaplar doluyor, taşıyor. Bazen açıyoruz böyle bir bakıyoruz. Ay giyecek şey bulamıyorum. Böyle de bir bazen arsızlık yapıyoruz vallahi. Tabii ki arada ödüllendirmek lazım kendimizi, böyle güzel ciciler, kıyafetler almak lazım ama almanın da bir dur noktası olması lazım diye düşünüyorum. Şimdi istek şarkısıyla devam edelim. Sevgili Isitro'ya, Ekvator'a sevgilerimi gönderiyorum. Şarkı senin için geldi.

0: siz hayal edin, biz gerçeğe dönüştürelim. Savran Mobilya ve Yapı Dekorasyon'la evinizde yenilenme başlıyor. Hazır mutfak ve modern banyo tasarımlarında uygulama öncesi birebir çizim ve görsellerle hayalinizdeki tasarımı önceden görün. Otomatik pergole, cam balkon, giyotin cam ve PVC sistem çözümleriyle yaşam alanlarınız 4 mevsim konfor kazanır. Güven, estetik, kalite, hepsi tek adreste. Savran, Hasbiyefendi Mahallesi, Şair Namık Kemal Caddesi numara 142 Taksim A, Yeni Şakran, 0507 472 9164. Savran Mobilya ve Dekorasyon, eviniz bizim imzamız.
1: Nesilden nesile taşınan gerçek döner lezzeti. 1980'den beri Uğrak Büfe. Dönerin gerçek lezzeti. Üstelik başka yerde şubesi yok. Uğrak Büfe Yeni Türk Telekom karşısında. Alo paket 616-5333. Şehir değişir, insanlar değişir ama bu lezzet hep kalır. Uğrak Büfe.
2: Yeni sezon yeni dokunuşlar. Eğmeci perde ile modern tarz, şık detaylar ve kusursuz mekanlar şimdi hayat buluyor. Modern tül, zebra ve fon perde modellerinde eğmeci perde farkını keşfedin. Kalite, estetik ve kusursuz işçilikle eğmeci perde yaşam alanlarınıza yepyeni bir hava katıyor. Siz hayal edin, eğmeci perde en şık haliyle gerçeğe dönüştürsün. Fevzi Paşa Caddesi numara 103 Taksim B Migros yanı. Eğmeci perde tasarım Cafer Eğmeci. İletişim 232-655-6969. Aşkı
3: sonunda. Reklamlar bitti.
4: İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde tek tıkla dünyanın her yerinden bize ulaşın. Radyosahil.com.tr dünyanın her yerinden dinleyin. Elimi de kolumu da bağla hadi.

Efendim, gün geçmiyor ki vallahi gördüğümüz, yaşadığımız şeyler artık bizi hani şaşırtmıyor gibi bir şey. Bakın şimdi yani şu habere şaşırdım mı? Çok şaşırmadım ülkece. Psikolojik olarak hepimiz kötüyüz herhalde. Antalya'da bir işletmecinin camına astığı yazı. Psikolojik olarak şu an kendimizi iyi hissetmiyoruz. Bu yüzden kapalıyız. Bir de demiş ki yarın tekrar değerlendireceğiz. Lütfen bu süreçte rahatsız etmeyin bizi. Ay şaka gibi gerçekten yani yaşadığımız şeyler inanılmaz şaka gibi. İşte bu durumdayız. Psikolojik olarak çoğumuzun herhalde psikolojisi yerde. Yani bu yani bunu yaşayanlar da var. Bunu yaşayanlara gerçekten neden yaşıyorsun bu kafayı demeyecek bizler var. Ya işletmen ekmek teknen hani bir gün çalışmasa gelirin azalacak ama beyefendi ya da hanımefendi işletme sahibi hani benim psikolojim her şeyin üstünde demek istemiş herhalde burada.

0: İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.
1: Efendim, programda hem bu bölümün hem de programın sonuna geldik ve veda şarkım Derya Ulu'dan geliyor. Bugün de beni yalnız bırakmayan tüm radyo dostlarına gelsin alkışlar. Allah nasip ederse yarın 13-10 sularında ben yine bu mikrofonun başında olacağım. Her daim radyo sahilde kalın ama yarın da beni yalnız bırakmayın. Yarına dek, görüşene dek yüzünüzden gülücükler, kalbinizden sevgi, barış eksik olmasın. Ne yapıyoruz? Kendimize iyi bakıyoruz, kendimize iyi davranıyoruz. Hoşçakalın.

0: sorunsuz sürüşler sağlayan Niyazi Usta, şimdi Euro Repar kar servis güvencesini de sizlere sunuyor. Ayrıca Çetinler Yedek Parça mağazamızda tüm marka ve modellerin dilerseniz orijinal, dilerseniz muadil parçalarını da bulabilirsiniz. Servis adres: Sanayi Sitesi Cami Sokağı. Bilgi 618-0456. Yedek Parça Cami Sokağı arkası. Bilgi 618-0457.
1: Markası, modeli ne olursa olsun her aracın dünya çapında uzman bir servisi var. Euro Repar Car Servis. Aracınıza iyi bakar. Euro Repar, Euro Repar.
0: Ali Ağa'da lezzetin yeni adresi Kafkas Döner açıldı. Lokum gibi yumuşacık incik tavuk lezzeti, günlük taze malzemeler ve eski usul döner lezzetiyle. Açılışı özel. Gel al da tavuk dürüm ve ekmek arası sadece 100 lira. Hızlı servis, doyurucu porsiyonlar, unutulmaz tatlar. Sipariş hattı 0539 725 8801. Adres Kültür Mahallesi 275 Sokak numara 4 Taksim B. Merkez Cami 100 metre ilerisinde. Kafkas Döner. Lezzeti keşfet, farkı yaşa.
2: Ali Ağa, hazır mısın? Stilin yeniden yazılıyor. Aura My Style İzlems kapılarını açıyor. Şıklığın en iddialı haliyle. Klasikte asalet, sporda özgürlük, ölçülü giyimde modern dokunuş ve büyük bedende trendin en güçlü hali. Tarzın sıradan olmasın, farkın konuşulsun. Kendi auranı yarat, girdiğin her ortamda iz bırak. Çünkü stil bir seçim değil, bir duruş. Aura My Style İzlems, Merkez Cami yanında.
0: Gürkanlar Halı'da büyük bayram kampanyası. Yeni koleksiyon halılarda %30, seri sonu halılarda sınırlı adette %60 indirimler sizleri bekliyor. Avantajı ve kaliteyi yakalamak için Fevzi Paşa Caddesi mağazamıza bekliyoruz.
3: Reklamlar bitti.
4: Körfez'in en güçlü sesi Radyo Sahil. Körfez'in en güçlü sesi Radyo Sahil, tam 95'te.
5: Kaliteli, doğru, etkili, özgür, anlaşılır, düzeyli. Radyo Sahil Haber.
6: Yerel gündem.
7: Mutlu günler. Bugün 21 Mayıs 2026 Perşembe. Sahil FM'de bültenimiz yerel gündemle devam ediyor. Ali Ağa'da Kurban Bayramı öncesinde kurbanlık kesim fiyatları Ali Ağa Esnaf ve Sanatkarlar Odası tarafından açıklandı. Oda Başkanı İsa Özbek, kesim fiyatlarının İzmir Kasaplar Odası'nın girişimiyle İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği tarafından belirlendiğini açıkladı. Kurban Bayramı'na sayılı günler kala Ali Ağa genelinde uygulanacak kurban kesim ücretleri netleşti. Belirlenen tarifeye göre bayramın birinci günü büyükbaş kurbanlık kesim bedeli 4500 lira, küçükbaş kesim bedeli ise 1200 lira oldu. Bayramın ikinci günü büyükbaş kesimleri 3500 lira, küçükbaş kesimleri 900 lira, bayramın diğer günlerinde ise büyükbaş kesimleri 700 lira, küçükbaş kesimleri ise 260 lira olarak uygulanacak. İzdeniz Genel Müdürlüğü'nün Urla ve Mordoğan'a hafta sonları düzenlediği günübirlik gemi seferleri bu yıl Kurban Bayramı'na özel düzenlenecek. İlk sefer bayramın 3. günü 29 Mayıs Cuma günü yapılacak. 30 Mayıs Cumartesi ve 31 Mayıs Pazar da devam edecek. Gemiler Karşıyaka iskelesinden hareket edecek, Konak iskelesine uğrayarak Mordoğan ve Urla için yola çıkacak. Bayramın ardından okulların kapanmasıyla birlikte Cumartesi ve Pazar günleri hava ve deniz müsaadeli olarak yapılacak yaz seferleri Konak, Karşıyaka iskelelerinden Urla ve Mordoğan ilçelerine düzenlenecek. Ali Ağa Gençlik Merkezi Spor Kulübü sporcusu Merve Nisa Mızrak, Erzurum'da devam eden Okul Sporları Yıldızlar Türkiye Şampiyonası'nda 55 kilo yıldız bayanlar kategorisinde Türkiye ikincisi olarak önemli bir başarıya imza attı. 2026 yılı Milli Eğitim Bakanlığı Okul Sporları faaliyeti kapsamında İzmir'de gerçekleştirilen seçme müsabakalarında şampiyon olan başarılı sporcu, ardından Uşak'ta düzenlenen Türkiye yarı final müsabakalarını da zirvede tamamlayarak Erzurum'daki finallere katılma hakkı elde etmişti. Erzurum'da gösterdiği üstün performansla Türkiye ikinciliğine ulaşan Merve Nisa Mızrak, hem Ali Ağa'nın hem de kulübün gururu oldu.
4: Hava durumu.
7: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre bölgemiz genelinde havanın çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bakırçay bölgemizde bulunan ilçelerimizin hava sıcaklıkları ise şöyle: Bergama 26, Çiğli 26, Dikili 23, Foça 24, Kınık 25, Menemen 26 ve Ali Ağa 25 derece. Sahil FM'de günün gelişmelerini aktardık. Yeni gelişmelerle tekrar birlikte olana dek hoşça kalın, Radyo Sahil'de kalın.
1: Radyo Sahil Haber. İster evde, ister aracında, ister iş yerinde bizi dünyanın her yerinden dinleyin. radyosahil.com.tr
3: Don't forget the prophet Lodos.

0: Reklam. Reklam.
1: Siz hayal edin, biz gerçeğe dönüştürelim. Savran Mobilya ve Yapı Dekorasyon'la evinizde yenilenme başlıyor. Hazır mutfak ve modern banyo tasarımlarında uygulama öncesi birebir çizim ve görsellerle hayalinizdeki tasarımı önceden görün. Otomatik pergole, cam balkon, giyotin cam ve PVC sistem çözümleriyle yaşam alanlarınız 4 mevsim konfor kazanır. Güven, estetik, kalite, hepsi tek adreste. Savran, Hasbiyefendi Mahallesi, Şair Namık Kemal Caddesi numara 142 Taksim A, Yeni Şakran, 0507-472-9164. Savran Mobilya ve Dekorasyon, eviniz bizim imzamız.
2: Nesilden nesile taşınan gerçek döner lezzeti. 1980'den beri Uğrak Büfe. Dönerin gerçek lezzeti. Üstelik başka yerde şubesi yok. Uğrak Büfe Yeni Türk Telekom karşısında. Alo paket 616-5333. Şehir değişir, insanlar değişir ama bu lezzet hep kalır. Uğrak Büfe.
3: Reklamlar bitti. Reklamlar bitti.

Gözlerin hiç daldı mı? Biri gelecek yakında. Sabah ilk düşündüğümsün, uykudan önce yine sen.

0: Mekan sadece duvarlardan ibaret değildir, bir histir. Sema Duyar Design Stüdyo olarak ev, ofis, eczane, klinik ve kafe gibi tüm yaşam alanlarını tasarlıyoruz. Sadece tasarım değil, anahtar teslim çalışıyoruz. Estetik, konfor ve işlevselliği bir araya getiriyor. Hayal ettiğiniz mekanı baştan sona gerçeğe dönüştürüyoruz. Adres: Folkart Towers ve Kule Bayraklı, Akmar Apartmanı Ali Ağa, İzmir. İletişim 0543 715 1505. Instagram: Sema Duyar Design Stüdyo.
1: Gürkanlar Halı'da Büyük Bayram Kampanyası. Yeni koleksiyon halılarda %30, seri sonu halılarda sınırlı adette %60 indirimler sizleri bekliyor. Avantajı ve kaliteyi yakalamak için Fevzi Paşa Caddesi mağazamıza bekliyoruz.
2: Lezzetin adresi Ali Ağa'da değişiyor. Nazilli'den gelen eşsiz tat Altın Kürek hizmete açıldı. Dumanı üstünde çıtır pideler, enfes lahmacunlar ve damak çatlatan kebaplar. Pizzadan dürüme, sıcacık çorbalara kadar aradığınız her şey burada. Lezzetin kökleri Nazilli'den, ustalığı Altın Kürek'te. Sizi bu özel tat yolculuğuna davet ediyoruz. Yeni Mahalle Devlet Hastanesi Karşı Sokağı numara 10 Taksim A. Sipariş hattı 0547 399 0909. Altın Kürek, bir mekandan fazlası, bir lezzet hissi.
3: Bütün dünya buna inansa, bir inansa, hayat bayram olsa.
1: Şehrin gürültüsünden uzak, manzaraya karşı keyifli bir mola. Ali Ağa'da deniz ve doğa manzarası eşliğinde seyir, kafe ve restoran hizmetinizde. Zengin kahvaltı çeşitleri, özenle hazırlanan ana yemekler, tatlılar, sıcak ve soğuk içecekler, ayrıca doğum günü, söz, nişan ve özel gün organizasyonları, dostlarınızla buluşmak, ailenizle güzel vakit geçirmek için doğru adres Seyir Kafe. 0554 907 1279 menu.seyirkafe.net. Seyir Kafe ve Restoran, manzara, lezzet ve keyif bir arada.
4: Reklamlar bitti. Reklamlar.

haber, mizah, gündemdeki konulara farklı bakış, eğlence, pür neşe. Mahmut'la namütenay muhabbet.

Bir Serseri radyonuzdaydı. Efendim devam ediyoruz. Bir hırsızlık haberimiz var. Alışveriş merkezinde kadının parasını çaldı. Şimdi maalesef bu hırsızlık olayları artarak devam ediyor. Tabii kalabalık ortamlarda dikkat etmek gerekiyor ama olabiliyor, keşke olmasa. Hırsız yakalanmış ama öyle bir savunması var ki. Adana'da bakın alışverişe çıkan bir kadın ATM'den çektiği 14.700 lirası çalındı kadının. Güvenlik kamerasına yansıyan olay sonrası yakalanan şüpheli tutuklanmış. Bu güzel tarafı. Efendim Adana'nın Seyhan ilçesinde meydana geliyor olay. Alışveriş için ATM'den para çeken Aysel Ş. 14.700 lirayı sayıp çantasına koyduktan sonra... Abla ne alacaktın o kadar parayı? Gerçi o kadar parayı ne alacaktın diyorsun da o paraya bir şey alınmıyor. Yani, o paraya çok da bir şey alınmıyor yani. Alınıyor öyle işte idareten. 14.700 lirayı sayıp çantasına koyduktan sonra bir mağazaya girdi. Bu sırada etrafta dolaşan Kadri Ö... kadının peşinden giderek çantasının fermuarını açtı ve parayı aldı. Bunu hakikaten nasıl anlamıyor insanlar ya? Hani çantadan bak fermuarını açıyor. Ya çok kalabalık ya mesela bu gibi şeylerde biz biraz daha dikkatliyiz. Şu olabilir belki çanta hani arkada kalmış olabilir sırtına doğru. O şekilde hani ondan fark etmemiştir. Ama içinde de o kadar para olan bir çantayı da böyle arkaya doğru asmak ne bileyim. Ben direkt böyle göbek hizasında... Bir annenin çocuğuna gösterdiği o şefkatli sarılmayı yapmak suretiyle. Kadının peşinden giderek çantasının fermuarını açtı ve parayı aldı. Aysel Ş. alışveriş esnasında parasının çalındığını fark edince polise ihbarda bulundu. Hırsızlık ve yan kesicilik büro amirliği ekipleri güvenlik kamerası görüntülerinden yola çıkarak şüphelinin kimliğini ve adresini tespit etti. Tabi burada da hırsızın acemiliği yani bu. Kardeşim kalkıp da AVM gibi bir yerde her taraf kamerayken tamam çok kalabalık olur eyvallah ama bulurlar. Evinin düzenlenen operasyonda Kadri Ö gözaltına alındı. Evde yapılan aramada çalınan paranın yalnızca işte bu kısım kötü oluyor. 4.000 lirası bulundu. Şimdi mesela diğer para böyle durumlarda ne oluyor? Tamam bu herif cezaevine gönderiliyor yatıyor falan filan. Peki mağdur ne oluyor mesela? 14 bin küsürdü. Yani o 10 bin lira mesela şimdi uçtu mu? Dava mava açar. Eyvallah da hani o 10 bin lira gelir mi gelmez mi? Bak emniyet asıl mevzu burada başlıyor. Emniyetteki sorgusunda suçunu kabul eden Kadri Ö. Efendim parayı niçin çaldığını söylüyor. Ben de biraz hüzünlendim açıkçası bunu. Hani ilk baştan ön yargılı davrandık ama... Hani bu savunmayı okuyunca benim de böyle içim parçalanmadı değil yani... Parayı görünce dayanamadım çaldım. Efendim parayı gördüm nasıl dürtüyor beni nasıl dürtüyor git çal git çal diye. Bir de alışveriş yapmış Allah'tan pişmanmış ama. Bak şöyle diyor parayı görünce dayanamadım çaldım alışveriş yaptım pişmanım. Adliyeye sevk edilen Kadri Ö çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Valla... Şimdi hani geçmiş olsun mu demek lazım. Diğer evet paranın diğer kısmı ne olacak? Tamam bir mahkemeleşme süresi mutlaka olacaktır. Ama hani bunu ödeyebilecek mi ödeyemeyecek mi? Hani bu konulardaki tecrübesi nedir mesela bunun? Şimdi mesela öyle tipler var ki arkadaş içeride ne kadar yatacağını biliyor. Ona göre kendini planlıyor programlıyor. Ona göre hırsızlığını yapıyor gidiyor cezasını çekiyor çıkıyor ondan sonra temizlenmiş akbak. Neyse inşallah hani paranın geri kalan kısmını da alır diyelim. Temennimiz o yönde.

Radyonuzdaydı. Efendim, bilim insanları aşkın grafiğini yayınladı. Şimdi bilim insanından da bir demet gül beklemek yanlış olur zaten. Lucia Schelling liderliğindeki bir ekip çiftlerin ilişki memnuniyetinde yaşadığı dalgalanmaları günler hatta saatler bazında incelemiş efendim. Çalışma bireylerin ilişki tatmininde kısa sürede önemli değişimler yaşadığını ortaya koydu. O sadece aşkta değil ki, o günlük hayatımız zaten öyle. Hani şu gün böyle, bugün böyle, bugün biraz daha mesela kendimizi enerjik olarak yüksek hissediyoruz. Diğer gün mesela düşük hissediyoruz. Hava durumu bunu etkiliyor vesaire falan filan yani. Bakın, aşkın 5 evresi denmiş bu şeyde. Grafikte. İlk evre kelebekler. Ya bunu anlamak için bilim insanı olmak da ne bileyim yani. Bu ilk evre yoğun bir tutku ve cinsel çekimle karakterize ediliyor. Hani aklın başından gittiği anlar, günler. Katılımcıların %30'u kilo kaybı yaşadığını, %39'u ise verimliliğinin azaldığını belirtirken, bu dönemde testosteron ve östrojen üretimi artıyor işte bundan dolayı. Hani vücudun, ruhun büyük bir konsantrasyon bölümü buraya kaydığı için. %56'sı ise libidosunda yükselme olduğunu ifade etmiş efendim kelebekler döneminde. İkinci aşamaya geçiyoruz, inşa aşaması. Hani bu şey gibi düşün, giriş, gelişme, İstiklal Marşı, kapanış. İkinci aşama inşa aşaması. İlk heyecan azalmaya başlarken çiftler birbirlerini daha yakından tanımaya başlıyor. Araştırmaya göre İngiltere'de çiftlerin yalnızca %3'ü bu aşamada demiş. Vücut kalp atışını hızlandıran ve mutluluk veren monoaminler üretiyor. Bu da mutlu bir kaygı hissi yaratıyor diyor. Bu dönemde %44 uyku sorunları, %29 dikkat dağınıklığı görünüyor demiş. Lan daha bak, aşkın faydalı olduğu bir anı görmedik ha. Üçüncü aşama uyum aşaması deniyor. Burada artık partnerin uygun olup olmadığını değerlendirme aşamasına geçiliyor. Eğer uygunsuzluk varsa artık burada bir düşüş. Bu dönemde sınırlar sorgulanırken stres düzeyi de artıyor demiş. Dördüncü aşama dürüstlük aşaması. Bu aşama kişinin gerçek kimliğini açığa vurduğu dönem olarak ön plana çıkıyor. Şimdi herkes tabii hani ben nasıl derler, rol yapmıyorum falan filan dersin ama ilk etapta böyle herkes birbirini etkilemek için, engellemek için diyecek miyiz? Etkilemek için çeşitli rollere bürünebiliyor. Ama bu roller çok uzun sürmüyor. Özellikle mesela senin normal kalıbının ötesinde bir role büründüyse. Yani ne bileyim, hani normalde başka bir kişiliğe sahip olup sırf efendim kızı etkilemek için hani böyle bir entelektüel bir havaya büründüysen, orada artık bir yavaş yavaş asıl kimlik ön plana çıkmaya başlıyor. Abi diyor, bir dur. Bizim rajona ters bu mevzu. Sosyal medyada sunulan kusursuz imajın ardından gerçek benliğin ortaya çıkması %15 oranında şüphe ve kırılganlık hissini tetikliyor demiş. Neden? Çünkü karşı tarafta diyor ki lan ben bunu böyle tanımamıştım. Beşinci aşama efendim, denge aşaması. İlk dört aşamayı başarıyla geçen çiftler artık oradan devam ki. Güven ve bağın arttığı bir dengeye ulaşıyor. Katılımcıların %50'si bu aşamaya geldiğini belirtirken %23'ü daha mutlu olduklarını söylüyor. Hani artık şey yani biliyorsun hani nedir ne değildir, nelere kızar nelere sevilir. Hangi konularda yalan söyleyebilir veya yalan söyleme, onları biliyorsun yani. Doktor Papadopoulos'a göre işte burada gerçek bir huzur düzeyi ortaya çıkıyor. Çiftler birbirine gerçekten destek olduğunu hissediyor demiş. Yani arkadaş, bunlar evet bilimsel açık ama bunlar zaten bizim hani pratik olarak yaşadığımız şeyler. Tamam, belki teori olarak bunları bu şekilde anlatamayız ama anlatırız gerçeği. Hani sorsan anlatırız bu aşamaları bizde. Ama anlatmaktan çok hani sahada, biz sahada olan insanlarız. Hani pratikte defalarca karşımıza çıkan şeyler bunlar yani baktığında.

0: Reklam.
1: Hayalinizde ne varsa gelin gerçekleştirelim. Mutluluğun resmini Hilton farkı ile resmedelim. Düğün, nişan, kına ve benzeri tüm organizasyonlarınızda erken rezervasyonun avantajlarını Hilton kalitesiyle birleştirelim. Sektörün öncüsü Hilton markasının tüm deneyimini Hampton by Hilton İzmir Aliada sizlere sunmayı bekliyoruz. Bilgi ve rezervasyon için 610-0-0.
2: Aliağa'da lezzetin yeni adresi Kafkas Döner açıldı. Lokum gibi yumuşacık incik tavuk lezzeti, günlük taze malzemeler ve eski usul döner lezzetiyle. Açılışa özel gel al da tavuk dürüm ve ekmek arası sadece 100 lira. Hızlı servis, doyurucu porsiyonlar, unutulmaz tatlar. Sipariş hattı 0539 725 8801. Adres Kültür Mahallesi 275 Sokak numara 4 Taksim B. Merkez Camii 100 metre ilerisinde. Kafkas Döner. Lezzeti keşfet, farkı yaşa. Siz hayal edin, biz gerçeğe dönüştürelim. Savran Mobilya ve Yapı Dekorasyon'la evinizde yenilenme başlıyor. Hazır mutfak ve modern banyo tasarımlarında uygulama öncesi birebir çizim ve görsellerle hayalinizdeki tasarımı önceden görün. Otomatik pergole, cam balkon, giyotin cam ve PVC sistem çözümleriyle yaşam alanlarınız 4 mevsim konfor kazanır. Güven, estetik, kalite, hepsi tek adreste. Savran, Hasbiyefendi Mahallesi, Şair Namık Kemal Caddesi numara 142 Taksim A, Yeni Şakran, 0507 472 91 64. Savran Mobilya ve Dekorasyon, eviniz bizim imzamız.
3: Hayaller kurulur ve o hayaller Viyonla Event'te gerçeğe dönüşür. Düğün, nişan, kına ve mezuniyet baloları için doğru adres Viyonla Event. Ali Ağa Merkez'de çam ağaçlarının altında geniş ve ferah alanıyla her organizasyona ev sahipliği yapıyor. Erken rezervasyon fırsatlarını kaçırmayın. Viyonla Event iletişim 0554 130 0199.
4: Yeni sezon yeni dokunuşlar. Eğmeci perde ile modern tarz, şık detaylar ve kusursuz mekanlar şimdi hayat buluyor. Modern tül, zebra ve fon perde modellerinde eğmeci perde farkını keşfedin. Kalite, estetik ve kusursuz işçilikle eğmeci perde yaşam alanlarınıza yepyeni bir hava katıyor. Siz hayal edin, eğmeci perde en şık haliyle gerçeğe dönüştürsün. Fevzi Paşa Caddesi numara 103 Taksim B Migros yanı. Eğmeci perde tasarım Cafer Eğmeci. İletişim 232 655 69 69. Aşkı
5: sonunda. Reklamlar bitti.
6: Haber, mizah, gündemdeki konulara farklı bakış, eğlence, pür neşe.
5: Mahmut'la namütenay muhabbet.

Şeyli konu tamam radyonuzdaydı. Hanımlar beyler, namütün ay muhabbet devam ediyor. Ben Deniz Mahmut Uçakçı, radyonuzdayım Türkiye'nin en iyi şarkılarıyla. Oh. Oğlum bu nasıl mümkün olabilir? Haberiniz yok ama evlenmişsiniz. Yani bak, bilmiyorsunuz yani, hiçbir şekilde bilmiyorsunuz. Böyle tükettiğiniz şeylerle alakalı değil. Evleniyorsunuz ama haberiniz yok bundan. Ne zaman haberiniz oluyor? Ayrılırken. Biz evliydik. Ne zaman be? Yapmam öyle şey. Amerika'nın efendim Texas eyaletinde 42 yaşındaki bir adam nişanlısı Christine Marie Spearman'den 36 yaşında, o da ayrılırken aslında evli olduklarını öğrendi. Ha, adam sevgili olarak devam ediyor. Hani sevgililer diyor ki ya bu ilişkiyi yürütemiyoruz artık. Hani artık hani yollarımızı ayıralım. Herkes yolunu çizsin. Tamam, güzel günler yaşadık ama buraya kadarmış diyorsun. Karşı taraf diyor ki biz evliyiz. Ne içirdiniz lan bana? Bak, adam nikahın bilgisi olmadan kıyıldığını söyledi. Çift evlenecekti ancak tören yapılmamıştı ve çift ayrılmıştı. Yani tören yapılmıyor, tamam, olabilir tabii, kötü bir şeydir ama yani bir şeyler olmuştur, ayrılırsın yani. Spearman'in yasal nikah kıyma yetkisine sahip bir din adamını kandırarak, nasıl kandırdıysa artık, damat olmadan nikah kıydırdığı ortaya çıktı. Damat yok kızım, nasıl kıyacağız? Ya neydi işte, papazdır. Papaz bey, yani vallahi gelecekti, çok acil işi çıktı şu an. İşte hani hastanede şu an kaza geçirdi. Hani ama ben ona bu boş kız, siz bu kısmı boş bırakın, ben onu imzalatacağım. Cevabı evet ama ben biliyorum. Evet evet, biz konuştuk onu, zaten buraya gelecekti. İşte ani bir kaza. Bunun, bu imzanın ona iyi geleceğini düşünüyoruz. Herhalde böyle gazladı papazı. Bak, yasal nikah kıyma yetkisine sahip bir din adamını kandırarak damat olmadan nikah kıydırdığı ortaya çıktı. Spearman adama bir kişisel bakım seti hediye paketi göndermişti. İçine de onaylı nikah belgelerini ve belgeyi elinde tuttuğu bir fotoğraf eklemişti. Ha, bunu mu gösteriyor şey papazlar? Neyse, şok olan adam polise başvurdu. Efendim kadın tutuklanmış. Sahte nikah yapmaktan. Bu yani nasıl olabilir arkadaş? Hani bunu yaptın. Nereye kadar gidecek bu? Yani tamam, hadi çok seviyorsun, kabul. Diğer taraf mesela senin kadar evliliğe sıcak bakmıyor. Sen çok istiyorsun. Ama yani neden? Bu mutlaka duyulacak. Adam bir şekilde, ne bileyim yani, hiç bakmamış olabilir, dikkatini çekmemiş olabilir. Hani e-devletine falan girse, onlarda da var böyle şeyler tabii. Bir şekilde karşısına çıkacak. O zaman ne diyeceksin mesela? Tamam, ayrılmadınız mesela. Yani biz ne zaman evlendik? Hatırlamıyor musun? Sen çok sarhoşsun o zaman. Gittik nikahı bastın sayın yani. Bu nasıl bir şeydir ya yani. Neyse, olmuş. Bilemiyoruz boşanma durumları ne oldu. Tamam, hani kadın tutuklanmış ama boşanarak mı tutuklandı? Yoksa dava devam eder mi etmez mi? Onu göreceğiz artık önümüzdeki günlerde.

Özge Özder, Sinan Güler Yüz. Deli Yaz radyonuzdaydı. Zerrin Özer'den bildiğimiz şarkı 90'lardan. Pekala. Oo, ara ara listeler karşımıza çıkıyor güncellenerek. Tabii hani hayat şekli, hayat standartları değişiyor insanlarda. İletişim şekilleri değişiyor, alışkanlıklar değişiyor. Tabii insanlar doğal olarak bu değişime ayak uydurmak için kendilerini güncelliyorlar her konuda. Mesela aldatmada da. Yok, gerçi çok şey aynı bak. Aldatıldığınızı nasıl anlarsınız demiş. Aldatıldığınızı gösteren 20 işaret. Oğlum 20 tane de fazla değil mi derken, bak yıllar önce çok iyi hatırlıyorum. 40 tane işaret vardı. 40 işaret. Aldatıldığınızı gösteren 40 işaret diye yayında okumuştuk. Arkadaş yani hiçbiri olmasa en az 4-5 tanesi var. Yani aldatmış olmasan da bu 4-5 tanesi var yani. Artık şey yani eve hangi ayağınla giriyorsa mesela. Eve bu ayakta mı? Ha, o zaman aldatmış olabilir. Aldatıldığınızı gösteren 20 işaret denmiş. Muhtemelen şimdi bunlarda da vardır yani bak. Kimmiş bunu diyen? Dur, burada bir isim görmüştüm ben. Ha. Tom Martin efendim, dedektif bak, Kaliforniya'dan. Yöntemler aynı diyor. Geçtiğimiz 40 yıl boyunca birbirine benzer belirtiler olduğuna şahitlik ediyor Martin. Ve aldatmanın en iyi 20 ipucunu efendim kitabında yazmış. Neler bunlar bakınız. 20 ipucu. Bunlar varsa diyor Mortingen Strauss'e. Değişen alışkanlıklar demiş. Şimdi ama değişen alışkanlıklar hakkında bunlardan da bir açmak lazım bence bu konuyu. Ve sadece değişen alışkanlıklar dersek. Evden erken ayrılmak, geç gelmek. Bunu zaten yapıyorsan hani bu yıllardır bilinen bir yöntem ya. Evden erken ayrılmak, geç gelmek. İş seyahatleri diyor. Bunu hep söylüyoruz biz de, bayi toplantıları aman dikkat. Mesela bayi toplantıları neden mesela turistik bir merkezde ve lüks otellerde yapılır? Mesela ben bunu anlamıyorum. Hani tamam mesela bazı mesela çok zengin, hani franchising de demek lazım. Veya işte hani zinciri çok geniş böyle zengin, hadi eyvallah para var da. Hani sıradan böyle bir ne bileyim şeye bakıyorsun böyle bayi toplantısında, o da mesela böyle o. Neyse biz çomak sokmayalım. Tatile gitmeme veya aile buluşmalarına katılmama. Hani eşine diyor ki sen git, ben gelmeyeceğim, ben evde duracağım. Sen onu evde olduğunu düşünüyorsun aslında. İş yerinde aşırı mesai yapma diyor. İşte bu da hani yılların bilindik taktiği, artık bunu değiştirmek gerekiyor. Yani sürekli ben bu akşam mesaiydim, bu akşam mesaiydim falan da olmuyor yani. Açıklanamayan harcamalar demiş. Bak bu güncel mesela, gizli hesaplar diyor. Yani mesela Instagram hesabı veya bir elektronik posta. Artık oralarda neler dönüyorsa. Zaten hani böyle bir ikinci hesap varsa bir soru işareti olması gerekiyor. Tamam sana şey diyebilir ya işte hani millet ben olduğumu anlamasın falan filan ya. Tamam sen olduğunu anlamasın da. Yani tamam sen olduğunu anlamıyor. Tamam sen mesela kendi hesabında da sen olduğunu anlamazlar. Hani yazmıyorsan birilerine. Gizli kredi kartı faturaları demiş. Bundan çok kişinin başı yandı, evet. Bak ekstra kişisel bakım diyor. Hani normal mesela bir standardı var o zamana kadar. Biliyorsun ne olduğunu. Hani nelerden hoşlandığını, neler ya. Böyle ekstra bir takım şeyler varsa. Mesela özellikle biz erkeklerde. Oo, bu zaten başkasının kokusu. Boyundaki tipik ruj izi. Zaten bu hani aldatıldığınızı gösteren değil de aldatıldığınızı kanıtlayan. Arkadaş ona da bir bak yani, o kadar da faldır küldür gelmeye be ya. Daha önce alışık olmadığın hediyeler alması. Bu hep bir risktir zaten bak. Hediye almak da risktir, hediye almamak da risktir. Hediye alırsın sürekli mesela, şunu düşünür. Ulan bu bana hediye alıyor sürekli, bir şeyler çeviriyor kesin diye. Hediye almazsın. Der ki mesela bu hiç hediye almıyor, kesin bu bir şeyler çeviriyor. Sonra ara ara hediye alırsın. Ha bu kesin bir şeyler çevirmiş de kapatmak için. Hani hediye... yukarısı bıyık, aşağısı sakal mevzudur. Hani alsan bir türlü, almasan bir türlü. Dengeyi çok iyi kurmak lazım orada. Arabadaki tuhaf nesneler diyor. Yani bu arabaların şeylere bakmak lazım demek ki ara ara. Gizli cepleri falan vardır ya, böyle gizli kutular koltuğun altında.
araba koltuğunun altında. Ondan sonra mesela bazen paspasın altında oluyor. Şimdi ben bunları söyleyeyim de. Modeline göre değişiyor. Mesela bazılarının işte direksiyonun altında böyle bir kutucuk oluyor. Onlara falan bir şey yapmak lazım yani. Temizlik anlamında. Spora gitmek demiş. Ya sağlıklı yaşam istiyor belki. Yani niye şey yapıyorsun orada? Bilinmeyen bir numaradan gelen cevapsız çağrılar. Bu çok saçma. Yani günümüzde hala bu yapılıyorsa. Şifreli veya gizli mesajlar diyor. İşte telefonu burada kilitlesen bir türlü, gizlesen bir türlü, gizlemesen bir türlü. Hep onu söylüyoruz biz de. Eve gelmeden önce şu WhatsApp'a falan bir göz atın. DM'lere bir göz atın. Bir galeriye göz atın diye hep söylüyoruz bunu. Bak uyarıyoruz burada. Daha az birliktelik demiş. Kaçamak cevaplar verme veya aşırı tepkisellik diyor. Bariz yalanlar, sinirlilik veya çabuk öfkelenme demiş. Hani bir şeyi bastırmak için veya işte manipüle etmek için falan filan. Sürpriz ziyaretlerden nefret etme diyor. Hani iş yerine yapılan mesela nedir işte, eşin çalışıyor. Sen geçiyorsun oralardan, aa hemen bir uğrayayım şuna diyorsun. Uğrama. Gerginlik çıkıyor. Yani sürpriz ziyaretlerden kasıt o mesela. Hiç hani alakasız bir saatte hani iş yerine falan gidiyorsun. Aa sen yanına uğradım geçerken bir kahve içeyim diye. Orada uygunsuz bir zaman olabilir demiş bu. Bu 20 tane bak şimdi tabii. Hani bunlar olmaz. Yani bunlar olsa da illaki bu aldatma mevzu olacak değil tabii ki. Bunlar olmadan da olur, o ayrı bir şey. Bunlar bakın yakalananlardan alınan veriler bu arada. Hani bak bu 20 madde bugüne kadar bu eylemi gerçekleştirmiş olup da yakalanmış olanlardan alınan verilerle bunlar ortaya çıkıyor. Bir de yakalanmamış olanlar var. Yani aldatma dediğimiz şey kişiyi yakalamakla ortaya çıkar. Yakalaman lazım. Yakalayamazsan aldattın diyemezsin. O yüzden de bak diyor ki mesela Independent Türkçe'de yer alan habere göre bir partner bu belirtilerden hiçbirini göstermese de diyor sezgileriniz yoluyla bazı durumların farkına varabilirsiniz. Tabii sezgilere güvenmek önemli ama biraz şunu da dikkat etmek gerekiyor. Hani paranoyaklaşma var mı sezgilerde? O da önemli. Tabii ki hani insan bir takım şeyler anlarsın. Hani böyle karşındaki insanı biliyorsun, eşin sonuçta. Böyle bazı farklı şeyler varsa bu böyle hani sezgisel anlamda böyle bir soru işaretleri oluşur ama... Her soru işaretinde de bu böyle direkt yapmıştır deyip suçlamamak lazım. Yani takip etmek lazım. Bunlar efendim tiyoları verdik. Hani bundan sonra bu mevzulara da dikkat edin. Hani açık vermeyin. Yeni teknikler geliştirin o yüzden.

0: Gürkanlar Halı'da Büyük Bayram Kampanyası. Yeni koleksiyon halılarda %30, seri sonu halılarda sınırlı adette %60 indirimler sizleri bekliyor. Avantajı ve kaliteyi yakalamak için Fevzi Paşa Caddesi mağazamıza bekliyoruz.
1: Nesilden nesile taşınan gerçek döner lezzeti. 1980'den beri Uğrak Büfe. Dönerin gerçek lezzeti. Üstelik başka yerde şubesi yok. Uğrak Büfe Yeni Türk Telekom karşısında. Alo paket 616-5333. Şehir değişir, insanlar değişir ama bu lezzet hep kalır. Uğrak Büfe.
2: Ali Ağa, hazır mısın? Stilin yeniden yazılıyor. Aura My Style İzlems kapılarını açıyor. Şıklığın en iddialı haliyle. Klasikte asalet, sporda özgürlük, ölçülü giyimde modern dokunuş ve büyük bedende trendin en güçlü hali. Tarzın sıradan olmasın, farkın konuşulsun. Kendi auranı yarat, girdiğin her ortamda iz bırak. Çünkü stil bir seçim değil, bir duruş. Aura My Style İzlems, Merkez Cami yanında.
3: Mekan sadece duvarlardan ibaret değildir, bir histir. Sema Duyar Design Stüdyo olarak ev, ofis, eczane, klinik ve kafe gibi tüm yaşam alanlarını tasarlıyoruz. Sadece tasarım değil, anahtar teslim çalışıyoruz. Estetik, konfor ve işlevselliği bir araya getiriyor. Hayal ettiğiniz mekanı baştan sona gerçeğe dönüştürüyoruz. Adres: Folkart Towers ve Kule Bayraklı, Akmar Apartmanı Ali Ağa, İzmir. İletişim 0543 715 1505. Instagram: Sema Duyar Design Stüdyo.
4: Hayaller kurulur ve o hayaller Viyonla Event'te gerçeğe dönüşür. Düğün, nişan, kına ve mezuniyet baloları için doğru adres Viyonla Event. Ali Ağa Merkez'de çam ağaçlarının altında geniş ve ferah alanıyla her organizasyona ev sahipliği yapıyor. Erken rezervasyon fırsatlarını kaçırmayın. Viyonla Event iletişim 0554 130 0199.
5: Reklamlar bitti.
6: Haber, mizah, gündemdeki konulara farklı bakış, eğlence, pür neşe.

Metin Arolat 90'ların en keyifli şarkılarından bir tanesiydi ama bu biraz daha yakın bir cover. Yine sahibinin sesinden dinledik. Dert değil radyonuzdaydı. Namütenayi muhabbet devam ediyor. nmmradio@gmail.com nmmradio@gmail.com e-mail adresim. Bu adresten dilediğiniz zaman bana ulaşabilirsiniz ve şimdi irade radyonuzda olmamalıydı.

Deniz Fiz Yalan Radyonuzdaydı. Hanımlar beyler, namütün ay muhabbet devam ediyor. Ben Deniz Mahmut Uçakcan, radyonuzdayım Türkiye'nin en iyi şarkılarıyla. Ve bakınız, zaman zaman karşımıza çıkıyor bu listeler, ilk buluşma listeleri. İlk buluşmada sakın bu hataları yapmayın diyor. Bence ilk buluşmayı yapmayın. Direkt ikinciyle girin konuya. Sıkıntı çünkü yani. Hani ilk buluşma için şöyle olsun. Bence iki tarafta birbirine randevu versin. Ama kimse gitmesin. Hani anlaşmalı bir şekilde gitmesin. Direkt ikinci buluşmayla. Hani ne yapıyorsanız o zaman yapın yani. Partneriniz sizden soğuyabilir demiş bunları yaparsanız. Neler bunlar mesela? Ya, evet, aşırı resmi veya fazla samimi olmak. Samimiden, samimiyetten kasıt cıvık cıvık olan. Aşırı resmi de öyle. Yani evet, devlet dairesinde iş yaptırmaya gitmiyoruz sonuçta. Merhaba, ne içersiniz arz ederim. Gereği düşünüldü. Bir çay. Bu olmaz yani. Ya da böyle daha ilk buluşmada böyle çok fazla samimi... Bir de şey vardır, biraz böyle özgüvenli olup da fazla samimi olan tipler vardır mesela. O artık hani sululuğun had safhası, sudur yani. Karşında sıvı birisini görürsün. Hani bir erkek veya bir kadından ziyade bir sıvı su kütlesi vardır orada. Cıvık cıvıktır yani. Bunlar kötü tabii ki. Dengeyi kurmak lazım. Sadece kendinizden bahsetmeyin diyor mesela. Şimdi arkadaşlardan mı bahsedecek? Ha yok, karşı taraf da bahsetsin. İlk buluşma her iki kişinin birbirini tanıması için önemli bir fırsattır demiş. Sürekli kendinizden bahsetmek karşı tarafın ilgisini kaybetmesine ve sohbetin tek yönlü bir hal almasına neden olabilir diyor. Hani karşılıklı konuşmanı. Hani karşı taraf da anlatsın kendini. Sırf sen gitme yani. Ben şöyleyim, ben böyleyim dersen o benler bir süre sonra gına getirir. Bunu bence ilk buluşmada değil genel olarak yapmayın zaten. Telefona fazla odaklanma mevzu. Yani orada karşı taraf bunu çok yanlış anlayabilir. Hani gelen mesajlar vesaire falan filan yapma bunu yani. Ve aynı zamanda karşındakine saygısızlıktır. Hatta mümkünse kapat. Kapatmıyorsan sesini kıs. Telefonla fazla ilgilenmek ilk buluşmada yapılabilecek en büyük hatalardan biridir diyor. Sürekli mesajlara bakmak veya sosyal medyada dolaşmak. Karşı tarafa ilgisiz ve saygısız bir izlenim verebilir demiş. Evet, karşı taraf bence burada çok fazla oturmaz, kalkar. Hani sen tamam video izlemeye devam et deyip. İlk buluşmanın amacı karşılıklı bağlantı kurmak ve iletişimi güçlendirmektir demiş. Başka var mı? Ne var? Ön yargılarla birine yaklaşmak diyor. Evet, yani şimdi sen geçmişte farklı şeyler yaşamış olabilirsin. O kişiyle ilgili kafanda soru işareti varsa zaten gitme. Ön yargı oluşturacak kadar. Bak, ilk buluşmada karşı taraf hakkında ön yargılarla hareket etmek sağlıklı bir iletişimi engelleyebilir. İnsanları sadece dış görünüşleri veya geçmişleri üzerinden değerlendirmek yerine onların kişiliğini ve düşüncelerini anlamaya çalışmak daha yapıcı olacaktır. Şu var şimdi, ön yargı kurulabilecek tipler vardır. Erkeklerde de kadınlarda da vardır mesela, hepimizin de ön yargılı olduğu tipler vardır. Öyle biriyse zaten buluşma. Bu kadar basit yani. Dur bakalım, şunu biraz dinleyelim. Altından nasıl bir prens, prenses çıkacak diye gidersen. Bunlar efendim, tabii ki eğer oradaysan da artık bu ön yargıyı da durma, bulunma yani. Çok zor şeyler değil esasında. Bak, sadece kendinden bahsetmiyorsun. Ondan sonra şu telefonu bir kenara bırakıyorsun. Bence telefonu kenara bırakırken şunu da yapmayın. Telefonun ekranı kapatılır ya, böyle ters konur telefon. Ben de tabii sanki kameralı yayın yapıyoruz, görüyormuşsunuz gibi telefonu ters koyuyorum. Onu yapmayın. Telefonun ekranı yukarıda kalsın. Çünkü bu da karşı tarafa başka bir imaj verir, başka bir şey verir. Ondan sonra ne vardı başka? Evet, ön yargılarla birbirine yaklaşmıyorsun. Sürekli kendinden bahsetmiyorsun. Mevzu bu yani. Hani otur diyor, insan gibi sohbet et diyor. Bunları yapmazsan o ikinci buluşma hiç olmayabilir. Ya da en başta bizim dediğimizi de uygulayabilirsiniz. Hani ilk buluşmayı direkt erteleyip ikinci buluşmayla da konuya başlayabilirsiniz.

Yılların şarkısı Sezen Aksu Hata Radyonuz'daydı. Hatilisin, sen en güzel duygular. Efendim, ooo. Şimdi sakal mevzu var. Hani bundan hoşlanan var, hoşlanmayan var. Ne bileyim ben mesela bende var. Ama zaman zaman kesiyorum, hoşuma gitmiyor. Duruyor bazen, o da hoşuma gitmiyor. Efendim bazen mesela sakallı erkeklerin karizmatik olduğu söylenir. Bazen yok canım ne alaka denir. Hepsi doğrudur. Kişiye göre değişir bunlar yani. Bütün bütün söylenenler doğrudur. Kimisi sevmez doğrudur. Kimisi sever doğrudur yani. Bu kadar basit. Fakat hiç bu konuda böyle bir durum olacağını düşünmemiştim. Bak bilim ne diyor efendim? Sakalınız tuvaletten daha mı kirli? Bunu demeyeydi iyiydi. Sakal stilin, gücün veya ihmalkarlığın sembolü müdür diyor. Onlarca yıldır ya moda bir aksesuar ya da kir ve bakteri kaynağı olarak görünmüştür. Kir ve bakteri kaynağı. Peki bilim ne diyor demiş efendim. Dünya çapındaki araştırmacılar yüz kıllarında yaşayan mikrobiyal popülasyonu incelemeye başladılar. Tabii bitti bütün işiniz, bu kaldı değil mi? Pandemi de bu yüzden çıktı zaten. Bak sakalların tuvaletlerden veya hatta köpek kıllarından daha fazla mikrop içerebildiği ortaya çıktı diyor. Arkadaş bir yıkayıver sen de yani. Ancak her şey o kadar da net değil demiş. Yani yine böyle bir çıkış yolu da bırakmış sağ ol. Allah razı olsun, teşekkür ediyoruz. Bak sakal yiyecek parçacıklarının, oğlum yiyecek parçasını nasıl orada bırakıyorsun ya? Tozun, yağın ve bakterilerin birikebileceği sıcak, nemli bir ortamdır, yaratır demiş. Bunlar mikropların çoğalması için ideal koşullardır. Getir oğlum oradan kolonyayı getir. Ben bir huylandım. Ancak bu her sakalın tehlikeli olduğu anlamına gelmez diyor. Bazı çalışmalar sakalların zararlı bakteriler buldu. Sakallarda zararlı bakteriler buldu. Enfeksiyonlara neden olabilen ne? Staphylococcus aureus dahil diyor. Vay be. Bunu dedin ya, ben de böyle bir aydınlanma oldu şu an. Bir çalışma sakalların MRI taramaları yapılan köpeklerin kürkünden daha fazla bakteri içerdiğini bile buldu diyor. Ancak diğer çalışmalar bu endişeyi çürütmüş. Örneğin hastanelerde sakallı doktorlar temiz tıraşlı meslektaşlarından daha fazla enfeksiyon yayma riski altında değildi diyor. Hatta bazı çalışmalar sakallı erkeklerin bu az önce bahsetmiş olduğumuz neydi? Bakteri. Şimdi tekrar söyletmeyin yani, o stafili bilmem ne olan. Onu çok şey yani, onu söylemek, bunu ezberliyor bir de insanlar ya. Bu bakteriye sahip olma olasılığının daha düşük olduğunu göstermiş efendim doktorlarda. Niye doktorlarda efendim? Doktorların özelliği ne bu konuda? Doktorların sakalların günlük olarak yıkanması, nemlendirilmesi, taranması ve düzeltilmesi gerektiğini vurguluyor doktorlar. Pardon. Bunu ihmal etmek tahrişeye, kızarıklığa, hatta bitlenmeye bile yol açabilir. Sakalda da artık yani. Dermatologlar her şey hijyene bağlı. İyi bakılmış bir sakal hiçbir risk oluşturmaz açıklamasını yapıyor. Ya arkadaş zaten günde bir defa bir en azından bir duş alın yani. Hani hiçbir şey yapamıyorsan. Yani öbür türlü şimdi bu bakterinin olması için veya ne bileyim bak ekmek kırıntıları, yiyecek kırıntıları diyor ya, orada birikiyor sakallarda. Muhtemelen herhalde bunlar şeydir. Hani belli bir rahatsızlık veya hani evsiz barksız dediğimiz olabilir. Hani o tür şeylerden olabilir. Normal böyle. Evinde olan bir insanda da bunlar oluyorsa. Bak daha önce de belirttiğimiz gibi duş almak günlük rutinimizin keyifli bir parçası olmakla kalmayıp aynı zamanda hijyenin de önemli bir parçasıdır diyor. Ya bir zahmet yani. Kir, yağ ve teri gidermeye yardımcı olur ve böylece kızarıklıkları, kötü kokuyu ve enfeksiyonları önler demiş. Yani mevzu basit arkadaş. Bunu söylemeye bile gerek yok. Yani her gün duşa gir diye, ama işte, girmezsen bak olacak şeyler. Ay ay ay. Neyse yine de bu haberden sonra bir ön yargı oluşur diye tahmin ediyorum. Ona da artık yapacak bir şey yok yani.

0: Reklam.
1: Lezzetin adresi Ayağa'da değişiyor. Nazilli'den gelen eşsiz tat, altın kürek hizmeti açıldı. Dumanı üstünde çıtır pideler, enfes lahmacunlar ve damak çatlatan kebaplar. Pizzadan dürüme, sıcacık çorbalara kadar aradığınız her şey burada. Lezzetin kökleri Nazilli'den, ustalığı altın kürekte. Sizi bu özel tat yolculuğuna davet ediyoruz. Yeni Mahalle Devlet Hastanesi Karşı Sokağı numara 10 Taksim A. Sipariş hattı 0547 399 0909. Altın Kürek, bir mekandan fazlası, bir lezzet hissi.
2: Bütün dünya.
3: Şehrin gürültüsünden uzak, manzaraya karşı keyifli bir mola. Ali Ağa'da deniz ve doğa manzarası eşliğinde seyir, kafe ve restoran hizmetinizde. Zengin kahvaltı çeşitleri, özenle hazırlanan ana yemekler, tatlılar, sıcak ve soğuk içecekler, ayrıca doğum günü, söz, nişan ve özel gün organizasyonları, dostlarınızla buluşmak, ailenizle güzel vakit geçirmek için doğru adres. Seyir Kafe 0554 907 1279 menu.seyirkafe.net. Seyir Kafe ve Restoran, manzara, lezzet ve keyif bir arada.
4: Siz hayal edin, biz gerçeğe dönüştürelim. Savran Mobilya ve Yapı Dekorasyon'la evinizde yenilenme başlıyor. Hazır mutfak ve modern banyo tasarımlarında uygulama öncesi birebir çizim ve görsellerle hayalinizdeki tasarımı önceden görün. Otomatik pergole, cam balkon, giyotin cam ve PVC sistem çözümleriyle yaşam alanlarınız 4 mevsim konfor kazanır. Güven, estetik, kalite, hepsi tek adreste. Savran, Hasbiyefendi Mahallesi, Şair Namık Kemal Caddesi numara 142 Taksim A, Yeni Şakran. 0507 472 91 64. Savran Mobilya ve Dekorasyon. Eviniz bizim imzamız.
0: Reklamlar bitti.
5: Haber, mizah, gündemdeki konulara farklı bakış, eğlence, pür neşe.

Bayrak Yazı Turayla radyonuzdaydın. Namütün ay muhabbet devam ediyor. Umuyorum keyifler yerinde. Günün bu saatinde her nereden dinliyor olursanız olun, evden, iş yerinden, ne bileyim ofisten, yoldan, trafikten hiç fark etmez, biraz olsun yüzünüzü güldürebiliyorsak ne mutlu bize. Ve şimdi Zine Salih, hadi hoppalara.

Mustafa Sandal İhtimal Radyonuzdaydı. Efendim bakınız, çekiciliği azaltan davranışlar demiş. Olabilir mi ki acaba? Bazı insanlar bulunduğu her ortamda dikkatleri üzerine çeker. Onlar bunun için hiçbir çaba göstermezler. Doğuştan çekici. Evet, vardır mesela hani böyle hiçbir özen göstermez falan filan mesela. Normal doğal haliyledir. Mesela bazıları da aşırı derecede dikkat eder. Mesela bu aşırı derecede özen göstermek mesela bana itici gelen bir şey. Ne az öyle. Hani samimi gelmiyor yani mesela çok fazla işte hani erkekte de kadında da çok fazla böyle giyim kuşama aşırı derecede böyle bir hani gösteriş yapa. Ne bileyim valla böyle yani isteseler de istemeseler de tüm bakışları üzerine toplarlar demiş. Ancak bazı davranışlar var ki onlar çekiciliği tamamen azaltıyor. Neler bunlar? Öfkeli olmak. Öfkeli olmak esasında çekici değil midir? Yani baktığımız zaman hani genel duruma özellikle hani erkekler için söylüyorum erkeklerin öfkeli olması. Hani öfkeli olan erkekler bir adım öndedir yani. Daha böyle şey gelir karizma aman yarabbi ne güzel öfkelendi be. Böyle gergin hötöt tipler vardır yani. Sürekli sinirli ve öfkeli olmak yanınızdaki insanların sizden uzaklaşmasına hatta iletişimi tamamen bitirmesine sebep olabilir diyor. Bilemiyorum bunu. Sinirli insanlar çevrelerine yaydıkları olumsuz enerjiden ötürü pek çekici sayılmazlar demiş. Dengesiz ve tutarsız olmak diyor. Çok doğru kesinlikle. Sürekli karar değiştirmek ve tutarsız davranışlar çekiciliğinizi azaltır diyor. Yani karşı taraf bir süre sonra bezer yani bezmiştir yani arkada. Dün böyle, bugün böyle. Kişinin tutarsız davranması huzursuzluk yaratır. Mod değişimlerine ayak uydurmak zamanla zorlaşır demiş ki kimsenin de senin mod değişimine ayak uydurmak gibi bir zorunluluğu yok. Asıl bunu anlamak lazım. Özgüven eksikliği diyor. Hem kadında hem erkekte evet iticidir yani özgüven eksikliği. Kendine güvenen insanlar her zaman bulundukları ortamda tüm dikkatleri üzerine çeker. Özgüvenleri onlara saygı duyulmasına ve hayran olunmasına yardımcı olur demiş. Ancak özgüven eksikliği yaşayan ve kendine güvenmeyen insanlar diğer kişiler üzerinde olumsuz etki yaratır diyor. Doğru evet yani baktığımız zaman doğru. Motivasyon eksikliği demiş ne gibi yani? Enerjiniz yüksek olduğunda çevrenizdeki kişilere de çok güzel enerjiler yayarsınız doğru. Böylece insanlar sizinle olmaktan ve vakit geçirmekten büyük keyif alır diyor. Hayattan zevk almayı bilmeyen ve küçük şeyleri dahi takdir etmeyen bireyler çevrelerindeki insanların da enerjisini düşürecektir. İşte bu da bulaşıcı olan bir şeydir. Yani söylüyoruz ya hani mutluluk bulaşıcıdır ama mutsuzluk da bulaşıcıdır maalesef. Hani yanında böyle mutsuz bir insan varsa sürekli böyle mutsuz duruyorsa bir süre sonra artık sende de çok fazla mutluluk kalmaz yani çökersin. Yani ruhen çökersin yani orada. Ve son olarak sürekli negatif düşünmek demiş. Bu da evet az önce bahsettiğimiz şeye giriyor. Hayata karşı yaklaşımı negatif olan biri sizinle uzun ömürlü ve mutlu bir birliktelik kurmakta zorlanacaktır. Evet düşün ne yaparsan yap mesela onunla ilgili negatif konuşuyor. Sürekli böyle negatif ama yani sen mesela bir yatırım düşünüyorsun o çok kötü yapmışsın. Bir şey alıyorsun o hiç zamanı değil. Yani sürekli böyle kötü eleştiriyor ama yani negatif düşünceler kaygılarınızı artırır. Kendinizi mutsuz hissetmenize sebep olur. Negatif düşünceler çevrenizdeki insanları da olumsuz etkiler diyor. Bu sebeple olabildiğince pozitif olmaya odaklanın işte. Çünkü negatiflik de bulaşıcıdır. Bunlar böyle yani farkındaysanız anlatmaya çalıştığı şeyler esasında çok doğru. Hani böyle hiç şeyle de alakalı değil. Hani tiple, görünüşle böyle makyaj falan filan böyle parfüm, marfüm, saat, telefon onlarla da alakalı değil. Tamamıyla kendi duruşunuzla alakalı şeyler. Ve evet tespitler genel olarak gayet mantıklı yani.

yalağını dedi doktorum radyonuzdaydı. Hanımlar beyler, Namit Önay muhabbet devam ediyor. Bendeniz Mahmut Uçakcan, radyonuzdayım Türkiye'nin en iyi şarkılarıyla. Ve astroloji dünyasına uğrayacağız. Yıldızlarda neler oluyor, neler bitiyor? En şanslı 4 burç belli oldu denmiş. Kova yok. Olsa şaşarım zaten arkadaş. Şanslı oldukları, saçtıkları ışıktan belli oluyor demiş. Hangi burçlar bunlar? 4 burç. İlk sırada aslanlar, online mısınız? Hadi iyisiniz. Aslan burcu en karanlık günlerde bile ışık saçar diyor. Aslan burcu daima kendine güvendiği için şansı da hep açık olur. Aslan burcu olanlar her zaman güçlü durmayı başarır demiş. Hayat boyu en iyisi olabilmek için mücadele ederler diyor. İkinci şanslı burcumuza geçiyoruz. Yay burcu. Yay burçları pratik zekaları ve eğlenceli yönleri sayesinde her zaman tüm işlerin kolayını bulur diyor. Para, şan, şöhret her zaman yay burcunu bulur demiş. Onların kötü zamanlar geçirmesi neredeyse imkansızdır. Yok artık. Öyle mi efendim, yay burçları var mı aranızda yay burcu? Hep böyle bir şey mi? Hayat böyle şen şakrak mı devam ediyor yani? Hani vur patlasın, çal oynasın. Çünkü demiş şansları onları her zaman mutluluğa götürür. Yay burçları hiç uğraşmasa bile şanslı bir şekilde onları hep bulur diyor. Piyango falan alacağımız zaman yay burcu bulalım, onları aldıralım. Üçüncü şanslı burcumuz Koç burcu. Astrolojide şanslı burçlar arasında yer alan bir diğer burç da Koç burcudur. Koç burcu olanların şansı her zaman açık olur diyor. Duruşuyla, tavrıyla ve başarılarıyla Koç burcu her zaman dikkat çeker demiş. Şanslı olmalarının yanı sıra zekalarını da çok iyi kullanırlar diyor. Ve son şanslı burcumuza geçiyoruz. İkizler. El kaldırın. İkizler burcu çok yönlü, konuşkan ve sosyal olmasıyla bilinir. İkizler burcunu bir yerde sabit görebilmek mümkün olmaz diyor. İkizler burcu da şanslı burçlar arasında yer alır. İkizler burcu olanların hayatlarında olumsuzluklara yer yoktur demiş. Çok iddialı konuşuyorsunuz bak. En kötü anlarında bile şansları onlara yardım eder. Her zaman en iyisine sahip olurlar demiş. Bunlar efendim en şanslı burçlar. Eğer bu burçlardan biriyseniz vallahi bravo. Aslan, Yay, Koç ve İkizler burcu olarak sıralanıyor.

0: Mekan sadece duvarlardan ibaret değildir. Bir histir. Sema Duyar Design Stüdyo olarak ev, ofis, eczane, klinik ve kafe gibi tüm yaşam alanlarını tasarlıyoruz. Sadece tasarım değil, anahtar teslim çalışıyoruz. Estetik, konfor ve işlevselliği bir araya getiriyor. Hayal ettiğiniz mekanı baştan sona gerçeğe dönüştürüyoruz. Adres: Folkart Towers Beykule Bayraklı, Akmar Apartmanı Ali Ağa, İzmir. İletişim 0543 715 1505. Instagram: Sema Duyar Design Stüdyo.
1: Şehrin gürültüsünden uzak, manzaraya karşı keyifli bir mola. Ali Ağa'da deniz ve doğa manzarası eşliğinde seyir, kafe ve restoran hizmetinizde. Zengin kahvaltı çeşitleri, özenle hazırlanan ana yemekler, tatlılar, sıcak ve soğuk içecekler. Ayrıca doğum günü, söz, nişan ve özel gün organizasyonları. Dostlarınızla buluşmak, ailenizle güzel vakit geçirmek için doğru adres: Seyir Kafe. 0554 907 1279. menu.seyircafe.net. Seyir Kafe ve Restoran. Manzara, lezzet ve keyif bir arada.
2: Gürkanlar Halı'da Büyük Bayram Kampanyası. Yeni koleksiyon halılarda %30, seri sonu halılarda sınırlı adette %60 indirimler sizleri bekliyor. Avantajı ve kaliteyi yakalamak için Fevzi Paşa Caddesi mağazamıza bekliyoruz. Tam yarım asırdır araçlarınızın sorununu çözen, sorunsuz sürüşler sağlayan Niyazi Usta, şimdi Euro Repar kar servis güvencesini de sizlere sunuyor. Ayrıca Çetinler Yedek Parça mağazamızda tüm marka ve modellerin, dilerseniz orijinal, dilerseniz muadil parçalarını da bulabilirsiniz. Servis adres: Sanayi Sitesi Cami Sokağı. Bilgi: 618-04-56. Yedek Parça Cami Sokağı arkası. Bilgi: 618-04-57.
3: Markası, modeli ne olursa olsun her aracın dünya çapında uzman bir servisi var. Euro Repar Car Service. Aracınıza iyi bakar. Euro Repar, Euro
4: Repar. Reklamlar bitti.
5: Körfez'in en güçlü sesi Radyo Sahil. Körfez'in en güçlü sesi Radyo Sahil. Tam 95'te.
6: Kaliteli, doğru, etkili, özgür, anlaşılır, düzeyli. Radyo Sahil Haber.
7: Yerel gündem.
8: Mutlu günler. Bugün 21 Mayıs 2026 Perşembe. Sahil FM'de bültenimiz yerel gündemle devam ediyor. Ali Ağa'da Kurban Bayramı öncesinde kurbanlık kesim fiyatları Ali Ağa Esnaf ve Sanatkarlar Odası tarafından açıklandı. Oda Başkanı İsa Özbek, kesim fiyatlarının İzmir Kasaplar Odası'nın girişimiyle İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği tarafından belirlendiğini açıkladı. Kurban Bayramı'na sayılı günler kala Ali Ağa genelinde uygulanacak kurban kesim ücretleri netleşti. Belirlenen tarifeye göre bayramın birinci günü büyükbaş kurbanlık kesim bedeli 4500 lira, küçükbaş kesim bedeli ise 1200 lira oldu. Bayramın ikinci günü büyükbaş kesimleri 3500 lira, küçükbaş kesimleri 900 lira, bayramın diğer günlerinde ise büyükbaş kesimleri 700 lira, küçükbaş kesimleri ise 260 lira olarak uygulanacak. İzdeniz Genel Müdürlüğü'nün Urla ve Mordoğan'a hafta sonları düzenlediği günübirlik gemi seferleri bu yıl Kurban Bayramı'na özel düzenlenecek. İlk sefer bayramın 3. günü 29 Mayıs Cuma günü yapılacak. 30 Mayıs Cumartesi ve 31 Mayıs Pazar da devam edecek. Gemiler Karşıyaka iskelesinden hareket edecek, Konak iskelesine uğrayarak Mordoğan ve Urla için yola çıkacak. Bayramın ardından okulların kapanmasıyla birlikte Cumartesi ve Pazar günleri hava ve deniz müsaadeli olarak yapılacak yaz seferleri Konak, Karşıyaka iskelelerinden Urla ve Mordoğan ilçelerine düzenlenecek. Ali Ağa Gençlik Merkezi Spor Kulübü sporcusu Merve Nisa Mızrak, Erzurum'da devam eden Okul Sporları Yıldızlar Türkiye Şampiyonası'nda 55 kilo yıldız bayanlar kategorisinde Türkiye ikincisi olarak önemli bir başarıya imza attı. 2026 yılı Milli Eğitim Bakanlığı Okul Sporları faaliyeti kapsamında İzmir'de gerçekleştirilen seçme müsabakalarında şampiyon olan başarılı sporcu, ardından Uşak'ta düzenlenen Türkiye yarı final müsabakalarını da zirvede tamamlayarak Erzurum'daki finallere katılma hakkı elde etmişti. Erzurum'da gösterdiği üstün performansla Türkiye ikinciliğine ulaşan Merve Nisa Mızrak hem Ali Ağa'nın hem de kulübün gururu oldu.
9: Hava durumu.
8: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre bölgemiz genelinde havanın çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bakırçay bölgemizde bulunan ilçelerimizin hava sıcaklıkları ise şöyle: Bergama 26, Çiğli 26, Dikili 23, Foça 24, Kınık 25, Menemen 26 ve Aliağa 25 derece. Sahil FM'de günün gelişmelerini aktardık. Yeni gelişmelerle tekrar birlikte olana dek hoşça kalın, Radyo Sahil'de kalın.
3: Radyo Sahil Haber. Radyo Sahil. Körfez'in en güçlü sesi. Radyo Sahil.

0: Willkommen. Reklam.
1: Nesilden nesile taşınan gerçek döner lezzeti. 1980'den beri Uğrak Büfe. Dönerin gerçek lezzeti. Üstelik başka yerde şubesi yok. Uğrak Büfe Yeni Türk Telekom karşısında. Alo paket 616-5333. Şehir değişir, insanlar değişir ama bu lezzet hep kalır. Uğrak Büfe.
2: Hayalinizde ne varsa gelin gerçekleştirelim. Mutluluğun resmini Hilton farkı ile resmedelim. Düğün, nişan, kına ve benzeri tüm organizasyonlarınızda erken rezervasyonun avantajlarını Hilton kalitesiyle birleştirelim. Sektörün öncüsü Hilton markasının tüm deneyimini Hampton by Hilton İzmir Aliada sizlere sunmayı bekliyoruz. Bilgi ve rezervasyon için 610-0000.
3: Lezzetin adresi Aliada değişiyor. Nazilli'den gelen eşsiz tat Altın Kürek hizmete açıldı. Dumanı üstünde çıtır pideler, enfes lahmacunlar ve damak çatlatan kebaplar. Pizzadan dürüme, sıcacık çorbalara kadar aradığınız her şey burada. Lezzetin kökleri Nazilli'den, ustalığı Altın Kürek'te. Sizi bu özel tat yolculuğuna davet ediyoruz. Yeni Mahalle Devlet Hastanesi Karşı Sokağı numara 10 Taksim A. Sipariş hattı 0547 399 0909. Altın Kürek. Bir mekandan fazlası, bir lezzet hissi.
4: Bütün dünya buna inansa, bir inansa, hayat bayram olsa.
5: Reklamlar bitti.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.

0: Ali Ağa'da lezzetin yeni adresi Kafkas Döner açıldı. Lokum gibi yumuşacık incik tavuk lezzeti, günlük taze malzemeler ve eski usul döner lezzetiyle. Açılışa özel gel al da tavuk dürüm ve ekmek arası sadece 100 lira. Hızlı servis, doyurucu porsiyonlar, unutulmaz tatlar. Sipariş hattı 0539 725 8801. Adres Kültür Mahallesi 275 Sokak numara 4 Taksim B. Merkez Cami 100 metre ilerisinde. Kafkas Döner. Lezzeti keşfet, farkı yaşa.
1: Hayaller kurulur ve o hayaller Viyonla Event'te gerçeğe dönüşür. Düğün, nişan, kına ve mezuniyet baloları için doğru adres Viyonla Event. Ali Ağa Merkez'de çam ağaçlarının altında geniş ve ferah alanıyla her organizasyona ev sahipliği yapıyor. Erken rezervasyon fırsatlarını kaçırmayın. Viyonla Event iletişim 0554 130 0199.
0: Gürkanlar Halı'da Büyük Bayram Kampanyası. Yeni koleksiyon halılarda %30, seri sonu halılarda sınırlı adette %60 indirimler sizleri bekliyor. Avantajı ve kaliteyi yakalamak için Fevzi Paşa Caddesi mağazamıza bekliyoruz.
2: Ali Ağa, hazır mısın? Stilin yeniden yazılıyor. Aura My Style İzlems kapılarını açıyor. Şıklığın en iddialı haliyle. Klasikte asalet, sporda özgürlük, ölçülü giyimde modern dokunuş ve büyük bedende trendin en güçlü hali. Tarzın sıradan olmasın, farkın konuşulsun. Kendi auranı yarat, girdiğin her ortamda iz bırak. Çünkü stil bir seçim değil, bir duruş. Aura My Style İzlems, Merkez Cami yanında.
3: Reklamlar bitti.
4: Sesinin en güçlü sesi. Radyo Sahil tam 95'te.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde tek tıkla dünyanın her yerinden bize ulaşın. Radyosahil.com.tr. Dünyanın her yerinden dinleyin.

0: radyosahi.com.tr.
1: Radyo Sahil.
0: Körfez'in en güçlü sesi.
1: Tam 95'te.
2: Radyo Sahil.

0: Siz hayal edin, biz gerçeğe dönüştürelim. Savran Mobilya ve Yapı Dekorasyon'la evinizde yenilenme başlıyor. Hazır mutfak ve modern banyo tasarımlarında uygulama öncesi birebir çizim ve görsellerle hayalinizdeki tasarımı önceden görün. Otomatik pergole, cam balkon, giyotin cam ve PVC sistem çözümleriyle yaşam alanlarınız 4 mevsim konfor kazanır. Güven, estetik, kalite, hepsi tek adreste. Savran, Hasbiyefendi Mahallesi, Şair Namık Kemal Caddesi numara 142 Taksim A, Yeni Şakran, 0507-472-9164. Savran Mobilya ve Dekorasyon, eviniz bizim imzamız.
1: Hayalinizde ne varsa gelin gerçekleştirelim. Mutluluğun resmini Hilton farkı ile resmedelim. Düğün, nişan, kına ve benzeri tüm organizasyonlarınızda erken rezervasyonun avantajlarını Hilton kalitesiyle birleştirelim. Sektörün öncüsü Hilton markasının tüm deneyimini Hampton by Hilton İzmir Aliada sizlere sunmayı bekliyoruz. Bilgi ve rezervasyon için 610-0-0.
2: Yeni sezon yeni dokunuşlar. Eğmeci perde ile modern tarz, şık detaylar ve kusursuz mekanlar şimdi hayat buluyor. Modern tül, zebra ve fon perde modellerinde eğmeci perde farkını keşfedin. Kalite, estetik ve kusursuz işçilikle eğmeci perde yaşam alanlarınıza yepyeni bir hava katıyor. Siz hayal edin, eğmeci perde en şık haliyle gerçeğe dönüştürsün. Fevzi Paşa Caddesi numara 103 Taksim B Migros yanı. Eğmeci perde tasarım Cafer Eğmeci. İletişim 232-655-6969. Aşkı
3: nesilden nesile taşınan gerçek döner lezzeti. 1980'den beri Uğrak Büfe. Dönerin gerçek lezzeti. Üstelik başka yerde şubesi yok. Uğrak Büfe Yeni Türk Telekom karşısında. Alo paket 616-5333. Şehir değişir, insanlar değişir ama bu lezzet hep kalır. Uğrak Büfe.
4: Reklamlar bitti.
5: İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de. Radyo Sahil.

aşkın adı geçince yıllardır hep kaçardım aşık olmaktan.

yollar olsun. Tanrım, nereden sevdim, nereden düştüm bu belaya? Yandım, isyan ettim, kurban oldum bu sevdaya. Vurdum gönlümü hasretin en uzak yoluna. Senden kopmazsa yüreğim, yazıklar olsun.

0: Gürkanlar Halı'da büyük bayram kampanyası. Yeni koleksiyon halılarda %30, seri sonu halılarda sınırlı adette %60 indirimler sizleri bekliyor. Avantajı ve kaliteyi yakalamak için Fevzi Paşa Caddesi mağazamıza bekliyoruz.
1: Mekan sadece duvarlardan ibaret değildir, bir histir. Sema Duyar Design Stüdyo olarak ev, ofis, eczane, klinik ve kafe gibi tüm yaşam alanlarını tasarlıyoruz. Sadece tasarım değil, anahtar teslim çalışıyoruz. Estetik, konfor ve işlevselliği bir araya getiriyor. Hayal ettiğiniz mekanı baştan sona gerçeğe dönüştürüyoruz. Adres: Folkart Towers B Kule Bayraklı, Akmar Apartmanı Ali Ağa, İzmir. İletişim 0543 715 1505. Instagram: Sema Duyar Design Stüdyo.
2: Lezzetin adresi Ali Ağa'da değişiyor. Mazilli'den gelen eşsiz tat, altın kürek hizmeti açıldı. Dumanı üstünde çıtır pideler, enfes lahmacunlar ve damak çatlatan kebaplar. Pizzadan dürüme, sıcacık çorbalara kadar aradığınız her şey burada. Lezzetin kökleri Mazilli'den, ustalığı altın kürekte. Sizi bu özel tat yolculuğuna davet ediyoruz. Yeni Mahalle Devlet Hastanesi Karşı Sokağı numara 10 Taksim A. Sipariş hattı 0547 399 0909. Altın Kürek. Bir mekandan fazlası, bir lezzet hissi.
3: Bütün dünya buna inansa, bir inansa, hayat bayram olsa.
0: Şehrin gürültüsünden uzak, manzaraya karşı keyifli bir mola. Ali Ağa'da deniz ve doğa manzarası eşliğinde seyir, kafe ve restoran hizmetinizde. Zengin kahvaltı çeşitleri, özenle hazırlanan ana yemekler, tatlılar, sıcak ve soğuk içecekler, ayrıca doğum günü, söz, nişan ve özel gün organizasyonları. Dostlarınızla buluşmak, ailenizle güzel vakit geçirmek için doğru adres: Seyir Kafe. 0554 907 12.79

0: 19 menu.seyircafe.net. Seyir Kafe ve Restoran. Manzara, lezzet ve keyif bir arada.
1: Reklamlar bitti.
2: Körfez'in en güçlü sesi Radyo Sahil. Körfez'in en güçlü sesi Radyo Sahil.
1: Tam 95'te
3: Radyo Sahil.
2: Körfez'in en güçlü sesi.
4: İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de.
3: Şimdi Radyo Sahil'de.

0: radyosahi.com.tr.
1: Radyo Sahil.
0: Körfez'in en güçlü sesi.
1: Tam 95'te.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde tek tıkla dünyanın her yerinden bize ulaşın. radyosahil.com.tr Dünyanın her yerinden dinleyin.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.

0: Gürkanlar Halı'da büyük bayram kampanyası. Yeni koleksiyon halılarda %30, seri sonu halılarda sınırlı adette %60 indirimler sizleri bekliyor. Avantajı ve kaliteyi yakalamak için Fevzi Paşa Caddesi mağazamıza bekliyoruz. Ali Ağa'da lezzetin yeni adresi Kafkas Döner açıldı. Lokum gibi yumuşacık incik tavuk lezzeti, günlük taze malzemeler ve eski usul döner lezzetiyle. Açılışı özel. Gel al da tavuk dürüm ve ekmek arası sadece 100 lira. Hızlı servis, doyurucu porsiyonlar, unutulmaz tatlar. Sipariş hattı 0539 725 8801. Adres Kültür Mahallesi 275 Sokak numara 4 Taksim B. Merkez Cami 100 metre ilerisinde. Kafkas Döner. Lezzeti keşfet, farkı yaşa.
1: Ali Ağa, hazır mısın? Stilin yeniden yazılıyor. Aura My Style İzlems kapılarını açıyor. Şıklığın en iddialı haliyle. Klasikte asalet, sporda özgürlük, ölçülü giyimde modern dokunuş ve büyük bedende trendin en güçlü hali. Tarzın sıradan olmasın, farkın konuşulsun. Kendi auranı yarat, girdiğin her ortamda iz bırak. Çünkü stil bir seçim değil, bir duruş. Aura My Style İzlems, Merkez Cami yanında.
2: Reklamlar bitti.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de. Radyo Sahil.

0: Nesilden nesile taşınan gerçek döner lezzeti. 1980'den beri Uğrak Büfe. Dönerin gerçek lezzeti. Üstelik başka yerde şubesi yok. Uğrak Büfe Yeni Türk Telekom karşısında. Alo paket 616-5333. Şehir değişir, insanlar değişir ama bu lezzet hep kalır. Uğrak Büfe. Yeni sezon, yeni dokunuşlar. Eğmeci perde ile modern tarz, şık detaylar ve kusursuz mekanlar şimdi hayat buluyor. Modern tül, zebra ve fon perde modellerinde eğmeci perde farkını keşfedin. Kalite, estetik ve kusursuz işçilikle eğmeci perde yaşam alanlarınıza yepyeni bir hava katıyor. Siz hayal edin, eğmeci perde en şık haliyle gerçeğe dönüştürsün. Fevzi Paşa Caddesi numara 103 Taksim B Migros yanı. Eğmeci perde tasarım Cafer Eğmeci. İletişim 232-655-69-69.
1: Reklamlar bitti.

Bizi 24 saat dünyanın her yerinden dinleyin. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. Radyosahil.com.tr

senden başka yar bilmem. Ömür boyu gözüme bak de yeter. Bakarım, başım, gözüm üstüne. İster aşk denizine, ister hicran gölüne, ak de yeter. Akarım, başım, gözüm üstüne. Yılda bir olsa bile, seviyorum de hele. Senden gelmişse eğer sefadır bana çile. Yalnız kalbimi değil, koca dünyayı bile. Yak de yeter, yakarım başım, gözüm üstüne. Başım, gözüm üstüne. Yeter ki sen bekle de, hiç kalır sabır taşı. Küçük bir umut bile olur gönül yoldaşı. Razıyım ömür boyu, gece gündüz gözyaşı. Dök de yeter, dökerim başım, gözüm üstüne.

Biliyorum, biliyorum bu aşkın yalnız sensin galibi. Her derdine razıyım, çıkmasın tek talibi. Varsın yağmur yağmasın, sen iste şimşek gibi çak de yeter. Çakarım başın gözüm üstüne. Tek söz etmem bu sevda vursa beni her yandan. Tanrım beni korusun benden bıktığın andan. Ne kadar sevsem bile bir gün olur dünyandan. Çık de yeter, çıkarım başım gözüm üstüne. Biliyorum sevgili, gönlümde yerim gurbet. İster sılaya çağır, ister her gün sürgün et. Sen mutlu ol bir tanem, ben ömür boyu hasret. Çek de yeter, çekerim başım gözüm üstüne. Seni bu kadar sevmek yalnız benim günahım. Hiç şikayet ettim mi? Bir gün çıktı mı ahım? Bir elimde yüreğim, bir elimde silahım. Sık de yeter, sıkarım başım gözüm üstüne. Başım gözüm üstüne.

Körfez'in en güçlü sesi. Radyo Sahil.

0: Mekan sadece duvarlardan ibaret değildir. Bir histir. Sema Duyar Design Stüdyo olarak ev, ofis, eczane, klinik ve kafe gibi tüm yaşam alanlarını tasarlıyoruz. Sadece tasarım değil, anahtar teslim çalışıyoruz. Estetik, konfor ve işlevselliği bir araya getiriyor. Hayal ettiğiniz mekanı baştan sona gerçeğe dönüştürüyoruz. Adres: Folkart Towers B Kule Bayraklı, Akmar Apartmanı Ali Ağa, İzmir. İletişim 0543 715 1505. Instagram: Sema Duyar Design Stüdyo.
1: Lezzetin adresi Ali Ağa'da değişiyor. Nazilli'den gelen eşsiz tat, altın kürek hizmeti açıldı. Dumanı üstünde çıtır pideler, enfes lahmacunlar ve damak çatlatan kebaplar. Pizzadan dürüme, sıcacık çorbalara kadar aradığınız her şey burada. Lezzetin kökleri Nazilli'den, ustalığı altın kürekte. Sizi bu özel tat yolculuğuna davet ediyoruz. Yeni Mahalle Devlet Hastanesi Karşı Sokağı numara 10 Taksim A. Sipariş hattı 0547 399 0909. Altın Kürek, bir mekandan fazlası, bir lezzet hissi.
2: Bütün dünya buna inansa, bir inansa, hayat bayram olsa.
3: Şehrin gürültüsünden uzak, manzaraya karşı keyifli bir mola. Ali Ağa'da deniz ve doğa manzarası eşliğinde seyir, kafe ve restoran hizmetinizde. Zengin kahvaltı çeşitleri, özenle hazırlanan ana yemekler, tatlılar, sıcak ve soğuk içecekler. Ayrıca doğum günü, söz, nişan ve özel gün organizasyonları. Dostlarınızla buluşmak, ailenizle güzel vakit geçirmek için doğru adres: Seyir Kafe. 0554 907 1279 menu.seyircafe.net. Seyir Kafe ve Restoran. Manzara, lezzet ve keyif bir arada.
4: Reklamlar bitti.
5: İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de.
4: Radyo Sahil. İnan.

0: Willkommen. Reklam.
1: Ali Ağa, hazır mısın? Stilin yeniden yazılıyor. Aura My Style İzlems kapılarını açıyor. Şıklığın en iddialı haliyle. Klasikte asalet, sporda özgürlük, ölçülü giyimde modern dokunuş ve büyük bedende trendin en güçlü hali. Tarzın sıradan olmasın, farkın konuşulsun. Kendi auranı yarat, girdiğin her ortamda iz bırak. Çünkü stil bir seçim değil, bir duruş. Aura My Style İzlems, Merkez Cami yanında.
2: Nesilden nesile taşınan gerçek döner lezzeti. 1980'den beri Uğrak Büfe. Dönerin gerçek lezzeti. Üstelik başka yerde şubesi yok. Uğrak Büfe Yeni Türk Telekom karşısında. Alo paket 616-5333. Şehir değişir, insanlar değişir ama bu lezzet hep kalır. Uğrak Büfe.
3: Reklamlar bitti.
4: Bizi 24 saat dünyanın her yerinden dinleyin. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. Radyosahil.com.tr

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de. Radyo Sahil.

Bizi 24 saat dünyanın her yerinden dinleyin. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. Radyosahin.com.tr.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de. Radyo Sahil.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de. Radyo Sahil.

Bakma bana öyle bakma. Bir bakışta tanıyamazsın beni. Göremezsin ruhumun gizli derin derin köşelerini. Göremezsin. Hırçın hırçın akan nehirleri. Serin serin süzülen berrak suları göremezsin. Nar ateşlerde demlemiş duygularımı sezemezsin. Hasret yollarında geçerken ömrüm bir de senden hasret gelmesin bana. Olmasın bu aşk, başlamasın bu sevda, bir de senden hasret gelmesin bana. Kader zorlasa da almam, alamam seni hayatıma, bir de senden hasret gelmesin.

Bizi 24 saat dünyanın her yerinden dinleyin. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. Radyosahil.com.tr.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de. Radyo Sahil.

bırak olayım, sen beni unut. Ben toprak

Bizi 24 saat dünyanın her yerinden dinleyin. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. Radyosahin.com.tr.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de. Radyo Sahil.

Bizi 24 saat dünyanın her yerinden dinleyin. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. Radyosahil.com.tr.

0: çok seviyorum.
1: Ben de seni.
2: Bu geceden sabahın ilk ışıklarına kadar en güzel soğlar. En güzel soğlar. Radyo Sahil'de. Radyo Sahil'de.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de. Radyo Sahil.

bizi 24 saat dünyanın her yerinden dinleyin. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. Radyosahil.com.tr.

önemliyiz zannetmem. Küçüğüm, daha çok küçüğüm. Bu yüzden bütün saçmalama.

küçüğüm, daha çok küçüğüm. Bu yüzden sonsuz endişem. Savunmam bu yüzden, bu yüzden bir küçük iz bırakmam.

رنگارنگ چجوری.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de. Radyo Sahil.